İkimizi toprak ayıramazken, hatırlar mısın iki gözüm, kıyamete kadar sözümüz varken, sorgusuz, sualsiz, zamansız ve de erken. Unutma ki seven bir insana kalem kırılmaz, tomurcuk

sen canımsın, canımsın. Damarımda akan kanımsın. Sensizlik dünde kaldı. Bugünüm, yarınımsın. Bugünüm, yarınımsın. Bu bendeki sen hep yaşayacak. Senin sevginle dolup taşıyacak. İnan, senden başkası hiç olmayacak. Ben sende tattım aşkı sevdayı. Senden anladım bir tek kalmayı. Birini sevip onun olmayı. Birini sevip onun olmayı.

belki de alayacağım bir köşeri. Sancılar tuttuğunda yüreğimde, hasretin üstüne çizik çekeceğim. Ama seni, seni unutmayacağım. Senden başkasını zaten sevemeyeceğim. Sen benim ilk göz ağrım, sen benim ilk sevdam. Senin yüreğimdeki yerin hiç solmayacak. Fırtınalar kopacak, yağmur yağacak. Ama senden, senden başkası olmayacak.

küçük bir martılıktı. Gökyüzünün maviliğinde aşkla savrulandı. Bembeyaz kanatları kirlenmesin diye hiç inmezdi toprağa. Gözlerinde kalmıştı bir tek, kanayan yüreğinin kan rengi. Şimdi o martı güneşi ve denizi ardında bırakıp yazın hiç gelmeyeceğini bildiği bir ülkeye doğru yola çıkıyor. Her gördüğünde, her gördüğünde canının yanacağını bile bile güneşi seyredecek. Gün doğarken senden ziyade aşkına.

geceler. Geceler karanlıktır. Geceler insafsız. Gecelerde satıldım ben amansız.

dökmüş gül gibisin. Ne gelen var ne gidenin, dağ başında yol gibisin. Mutluluğun nerede senin, yine başın darda senin. Hep mi aklın yarda senin, kervan geçmez çöl gibisin. Hiç hoş değil bu gidişin, dertle dolmuş garip başın. Derya olmuş gözde yaşın, boz bulanık sel gibisin. Derya olmuş gözde yaşın, boz bulanık.

Gözlerim yaş dolu, bahtımsa kara. Ah, yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm, ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma, dokunsan düşecek hale gelmişim. Of, dokunsan düşecek hale gelmişim.

yesem doymam demişsin. Kansız dediğimde zoruna gitmeyecekti. Beni bir kansıza yandı sananlar, acıyı ne bilir ki, yanmayı ne bilsin. Oysa ben ve sen sorgudayken tek kelime etmedim idama gidersin diye. Bugün celladım oldun, teşekkürün bu muydu? Ser verip de sır vermeyen bir sevgiliyken bugün bülbül kesilmiş şakır olmuşsun. Susamaz mıydın? Yaşandı gitti, bir girdap gibi yutamaz mıydın? İhanete de ihanet edenler gelir. Ama bize ne faydası var? Son bulursa bendeki aşkın, 40 satırla doğransa başın, bize ne faydası var? Bitti dediler daha bitmeden. Önce sen inandın haylazca gönül. Bu aşka göz değdirenler, ahım sizi de tutar, kınanız benden.

götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin, artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını üşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu, çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu.

Gayetsiz diyorlar. Gayetsiz diyorlar, aldırmıyorum. Gerçeğe, yalana inanmıyorum. Artık ben her şeye boş veriyorum. Onu çok sevmekten

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 49 77. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel.
0: Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde, evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.
7: Günaydın 100.5 IFM dinleyicileri, Dider Aydın ile Günaydın programındasınız. Bugünkü konumuz kendimize yabancılaşmak ama önce sizi Barış Manço ile baş başa bırakıyorum. Anlıyorsun değil mi?

Evet, 100.5 AFM'de Didar'la berabersiniz. Bugün 27 Ağustos Perşembe ve konumuz kendine yabancılaşmak. En son ne zaman gerçekten kendiniz gibi hissettiniz? Kimseye bir şey yetiştirmeden, kimseyi memnun etmeye çalışmadan, güçlü görünmek zorunda kalmadan, bir rolün içinde değil, bir sorumluluğun altında hiç değil, yalnızca kendiniz olarak en son ne zaman durup ben şu anda ne hissediyorum, ne istiyorum, ya benim neye ihtiyacım var diye sordunuz. Bugün bunun üzerine konuşacağız. WhatsApp hattımız 0532 686 7837. Göndermek istediğiniz mesajlarınız olursa memnuniyetle okurum. Sizi Ayten Altman'la baş başa bırakıyorum. Ben böyleyim.

Aslında insanlar bir sabah uyanıp da değiştiklerini fark etmezler. Çünkü hepimiz çoğu zaman bir günde değil, zaman içerisinde kendimizden yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Önce küçük bir isteğimizi erteliyoruz mesela. Sonra bir duygunun görmezden geldiğimiz zamanlarını yaşıyoruz. Ardından bir şeye hayır demem gereken yerde evet demeye başlıyorum. Ve maalesef bir süre sonra bunlar benim çok güçlü alışkanlıklarım haline geliyor. Daha sonra da bunun benim karakterim olduğunu düşünüyorum. Maalesef böyle bir tuzağım var. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda görünebilir tabii ki. İş devam eder, ev düzenlidir, çocukların ihtiyaçları karşılanır. İnsan çevresinde güvenilir, güçlü, uyumlu biri olarak tanınıyordur. Fakat bütün bunların ortasında adı konulmayan bir eksiklik vardır. Kendi hayatın içinde misafir gibi hissetmek. Ya bazen böyle her şey gerçekten yolunda giderken hissettiğimiz ama adını koyamadığımız bazı huzursuzluklarımız olur ya. İşte o huzursuzluk insanın kendini ötelemesinden, yok saymasından kaynaklanan bir huzursuzluk. Bugün kendine yabancılaşmaktan söz ediyoruz, evet, ama kimseyi suçlamadan. Çünkü insan kendisinden çoğu zaman keyfinden uzaklaşmaz. Yani hayatın yükü vardır, geçim derdi vardır, ebeveyn olmak vardır. Ailenin beklentileri, ilişkilerde kaybetme korkusu, güçlü görünme mecburiyeti belki de bütün bunlar insanın iç sesini yavaş yavaş geriye itebilir. O yüzden bugünkü konumuz kendine yabancılaşmak. Sen kendinle en son ne zaman sohbet ettin?

100.5 AFM'desiniz. Konumuz kendine yabancılaşmak. Geçen programlarda cesareti, kendimize izin vermeyi ve bazı şeyleri bırakabilmenin üzerine konuştuk. Bugünkü soru belki hepsinin ortasında duruyor. Bunca şeyin arasında ben neredeyim? Bu sabah sizden çok böyle büyük büyük kararlar vermenizi tabii ki istemeyeceğim. Hayatınızı bir anda değiştirmenizi, büyük sorumluluklarınızı bırakmanızı da söylemeyeceğim. Bunun mümkün olmadığını biliyorum çünkü ben de sizinle aynı yerdeyim. Yalnızca birlikte bir şeylere bakacağız. Kendimize hangi noktada uzaklaştık, hangi seslerimizi susturduk ve yeniden kendi tarafımıza nasıl geçebiliriz belki onların üzerine sohbet edeceğiz. Çünkü insan bazen kaybolmaz. Başkalarının sesini dinlemekten kendi sesini duyamaz hale gelir ve o ses sustu diye yok olmuş değildir. Belki yalnızca uzun zamandır duyulmayı bekliyordur.

98.5 AFM'de Dider Aydın ile Günaydın programındasınız. Ve konumuz kendine yabancılaşmak. Konuyla ilgili mesaj atmak isterseniz WhatsApp hattımız 0532 686 7837. Şimdi kendine yabancılaşmak kulağa çok büyük bir cümle gibi geliyor. Sanki insanın aynaya baktığında kendisini tanımaması gibi. Oysa çoğu zaman çok daha sıradan bir yerden başlar. Ne bileyim, bir restoranın menüsüne baktığınızda herkesin ne istediğini bilirsiniz mesela. Ya da kendinizle ilgili seçimi yapmakta zorlanabilirsiniz. Ya da bir gün boş vaktiniz olur ve o vakti nasıl değerlendireceğinizi bilemezsiniz. İnsan kendi duygusunu başkalarının tepkisine göre ölçmeye başladığında da uzaklaşır mesela. Buna üzülmeye hakkım var mı diye düşünür. Bu kadar yorulmam normal mi diye sorar. Ya da rahatsız oldum ama belki abartıyorumdur der. Ben diyorum, bazen kendi kendimi sorguluyorum ya, acaba çok mu abartıyorum diye. De orada kaçırdığım şey şu: neden ben abarttığımı düşünüyorum da acaba burada gerçekten abartmama sebep olan başka bir şeyler var mı yok mu diye bakmıyorum. Bir süre sonra hissettiği şeyin doğru olup olmadığını anlamak için insan dışarı bakmaya başlıyor. Bu çok tehlikeli bence. Kendimize ait tercihler küçülebiliyor. Mesela başkalarının beklentilerini büyütürüz. Böyle ve denge, o terazi şaşmaya başlar. Yani ne giyeceğimiz, nasıl konuşacağımız, ne zaman susacağımız, neye kırılacağımızı bile çevrenin rahatına göre şekillendirdiğimiz oluyor. Yani ben bunun kendimde çok açık ve net farkına vardım. Çok ciddi bir dönem yaşadım. Yani böyle bir otorite figürü vardı dışarıda, bir kitle. Ve ben sürekli zihnimden geçenleri, hareketlerimi hep onların memnuniyetine, onayına uygun seçiyordum. Buna dikkat ediyordum ve buna gerçekten ciddi mesai harcıyordum. Ve birileri sanki kendin olmamalısın demiş gibi davranıyordum. Fakat her itirazdan sonra yaşanan gerginlik, her özgün seçimden sonra duyulan eleştiri insana sessizce bir şey öğretiyor. Uyum sağlarsam daha az yorulurum. Bakın bu da çok tehlikeli. Ya düşünsenize, kendim için kendimi savunmak gibi düşündüğüm yerden bakıyorum ya olaylara. Aslında o bir savunma değil, kendimi ifade ediyorum. Ama onu savunma gibi görüp, zihnimde öyle anlamlandırıp yorucu bir hale getiriyorum ve diyorum ki ya hani, uyum sağlarsam daha az yorulurum. Ya zaten kendini ifade etmek yorucu olmamalı. Oradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Aslında kendinizi ifade etmek değil, kendinizi ifade ederken karşınızdakini buna ikna etmek zorunda da hissediyorsunuz. Ya ben öyleydim en azından. Ya evet, kendimi ifade ediyordum. Karşı bir savunma ya da onay almadığım zaman da onun ne kadar doğru bir şey olduğunu karşımdakine ikna etmeye çalışıyorum. Peki ikinci adım neden? Ya ifade ettin mesela, dur. Ya ben böyle düşünüyorum diyemediğimiz noktada uyum sağlarsam daha az yorulurum gelişmeye başlıyor.

mesajımız Erdem Bey'den. Erdem Bey demiş ki işimi herkes çok iyi buluyor. Ama her sabah işe giderken içimde bir sıkışma oluyor ve ayaklarım geri gidiyor. Ama ailem gurur duyduğu için ayrılmayı düşünemiyorum bile. Ya şimdi çok büyük büyük laflar söylemek doğru olmaz. Maddi koşullar ve gelecek planları önemlidir. Kendinizi orada fark etmeniz için belki de biraz oturup, belki bir kalem kağıdı elinize alıp o işte sizin neyi sıkıştırdığını, neyi değiştirebileceğinize bir bakabilirsiniz. Ya da belki işi değiştirme ihtimaliniz hiç yoksa kendi hayatınızın, özel hayatınızın içerisinde gerçekten kendinize iyi gelecek, sizi motive edecek, deşarj edecek bir şey bulabilirsiniz. Erdem Bey, haklısınız, zor bir durum ama inanın bana oradaki o duyguları, o sıkışmışlığı hafifletmenin bir sürü yolu var. Biraz kendinize baş başa kalın, alın kalemi kağıdı elinize, bir bakın bakalım neler çıkacak ortaya. Eminim cevap da orada bir yerde yatıyor.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507-807-9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: 0533 iş telefonu 0256 711 4734.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

Çocuklukta başlar. En son cümlem uyum sağlarsam daha az yorulurum da ya. Baktığımda evde sorun çıkartmayan çocuk, üzülse de belli etmeyen çocuk, kardeşlerine bakan, annenin yükünü erken yaşta omuzlayan, büyüdüğünde insanların ihtiyacını kendi ihtiyacından önce görmek ona doğal gelir böyle bir çocuğa. Hatta kendini düşünmek neredeyse bencillik gibi hissettirir. Ya bizim en büyük problemlerimizden birisi de bu. Orada çok ince bir çizgi var. Ben bazen kendi meslek hayatımda insanlara bunu söylediğimde bu çok bencilce değil mi derler. Fakat eğer ben kendimi seçerken bunu ukala, öfkeli, kızgın ve sinirli bir yerden yapmıyorsam, ya bu dünyada ben de varım. Bir dakika ya, bir bakayım, bir durayım. Ben ne istiyorum acaba tınısında? Şefkatli bir yerden kendinizi seçtiğinizde buna asla bencillik diyemezsiniz. İkisinin arasındaki ince çizgi bu. O bencillik dediğimiz şeyin içerisinde başka duygular var. Ama kendini seçmenin içerisinde bence şefkat var. Yani düşünsenize ya, bu dünyada ben de varım. İşte yıllardır bir şeyler için çabalıyorum, uğraşıyorum ve kendimi çok sıklıkla unutuyorum da. Şu an bir hatırlama ihtiyacı hissettim. Ben ne istiyorum? İşte bunun bencillik mi yoksa kendini hayatının merkezine koymak mı olduğunu anlamak için aslında o duygulara bakabilirsiniz. O çizgiyi aşmadığınız sürece asla kendinizi kötü hissetmeyin. Bu bazen yetişkinlikte, bir evlilikte, iş yerinde, arkadaş çevresinde insan yavaş yavaş kendi cümlelerini değiştirmeye başlar ya. Böyle uyum sağlıyoruz adı altında. Belki huzur bozulmasın diye başlarız. Sonra anlaşılmak için kendini uzun uzun açıkladığım bir zaman dilimi geçer belki. Ama sonra uğraşmaktan insan vazgeçer. Ve bir süre sonra işin en acı taraflarından birisi de gerçekten ne düşündüğünü de unutabilir insan. Ya yani ben bazen unutuyorum ya, ben neyi seviyordum? En sevdiğin rengi unutmak diye bir şey olabilir mi? Bir gün bu bana çok böyle ansızın sorulduğunda, ya bilmiyorum, hatırlamıyorum. Galiba, emin değilim, mavi olabilir deyip geçiştirdiğimi hatırlıyorum ama eskiden böyle değildi. Çok daha netti kendimle ilgili bildiğim şeyler. Kendine yabancılaşmanın işaretlerinden biri sürekli yorgunluk olabilir. Her yorgunluk elbette duygusal değildir. Sağlık sorunları, uyku, yaşam koşulları, bunların hepsi önemli. Ama bazen insanı asıl yoran yaptığı işlerin sayısı değil. Yaptığı her şeyde kendinden biraz daha uzaklaşmasıdır. Ya biraz kendimizden razı da olmamız lazım. Bir başka işaret, eskiden keyif veren şeylerin yabancı gelmesi. Ne bileyim, müzik dinlemeyi seviyordunuz belki, artık daha sessizsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmayı seviyordunuz. Şimdi herkes sizden bir şey bekleyecek diye geri çekiliyor olabilirsiniz. Ya da onlara uyum sağlamaktan yorulduğunuz için de kaçıyor olabilirsiniz bir şeylerden. Mesela bunu sorun ya, ben eskiden arkadaşlarımla buluşmayı çok severdim. Şimdi o kadar da gitmek istemiyorum ama acaba orada neler oluyor? Belki de girdiğiniz ortamlarda karşınızdaki insanlara uyum sağlamaktan yorulmuşsunuzdur. Bazı insanlar kendilerine yabancılaştıkları zaman bir de öfkelenirler. Küçük bir sözle fazla kırılganlık, sıradan bir isteğe tahammül edememek. Oysa patlayan şey çoğu zaman o anki mesele değil. Yani bunu mutlaka yaşamışsınızdır. Bazen böyle hani bir şeyler olur, sinirlenirsiniz. Ya ne bileyim, bir telefon konuşması ya da bir buluşmadan sonra gelirsiniz böyle sakin bir anda, yani ne gerek vardı bu kadar tepki verdim dediğiniz anlar mutlaka olmuştur. Uzun zamandır söylenmeyen cümlelerin, paylaşılmayan yüklerin ve ertelenen kendim duygusunun birikmesiyle oluşur. Çünkü öfke gerçekten öfke değildir. Öfke psikolojide başka duyguya maruz kalmanın sonucunda çıkan bir duygudur. Yani bir şeye uzun süre maruz kalırız. Kırgınlık olabilir, kızgınlık olabilir. Beklentimizin karşılanmaması olabilir, hayal kırıklığı olabilir ve bunu uzun süre ifade etmediğimiz, dışarıya çıkarmadığımız zaman bu öfkeye dönüşmeye başlar. Bazı ilişkilerin en büyük problemlerinden birisi de budur. Ben kendimi ifade etmediğim için karşımdaki kişiye öfkelenmeye başlarım. Bu da çok tehlikeli. Muazzam giden bir ilişkide sırf ben
kendimi ifade etmiyorum.

uyum sağlamaya çalışıyorum diye karşımdaki insanın kendi isteklerini dile getiriyor olmasına öfkeleniriz. Hatta şunu söyleriz ya, çok enteresan. Ne kadar rahatsın. Ya bu kadar düşüncesiz olma. Ya da buna benzer cümleler. İyi de sen kendini unutup sürekli karşındaki insanı düşünüyorsun diye onun da bunun yapmasını beklemek adil mi? Ya da yapmadığında ona öfkelenmek, kendinle ilgili bir şeyi karşındaki insana yansıtmak gerçekten adil mi? Ben bunun üzerine çok kafa yorarım. Ve gerçekten bir şeyleri iyileştirmek istersem de bende ne oluyor ya bakmak gerçekten iyileştirmek için atılabilecek en büyük adım. Çünkü her şey karşımızdaki insanla ilgili değil. Bugünkü konumuz kendine yabancılaşmak.

Evet, insan bazen kendisine değil, kendisinden beklenen kişiye dönüşür. İyi evlat, iyi eş, iyi anne, ne bileyim iş yerinde güvenilir çalışan, ailede herkesi toplayan kişi olur. Bu rollerin hiçbiri kendi başına yanlış değil tabii ki. Mesele bütün bu rollerin arasında insanın kendisine yer kalıp kalmaması. Şimdi bir kadın düşünelim. Diyelim ki sabah herkesten önce kalkıyor. Evdeki ihtiyaçları düşünüyor. Çalışıyorsa işine yetişiyor. Çalışmıyorsa evde yaptığı görünmeyen işler hiç bitmiyor. Yaşlanan annesi babası varsa belki onlarla ilgileniyor. Çocuğunun duygusunu fark ediyor. Eşinin sıkıntısını toparlıyor. Akşam olduğunda herkesin gününü nasıl geçirdiğini biliyor. Ama sorsanız sadece belki yoruldum der. Belki birkaç tane olay anlatır ama gerçekten ne hissettiği konusunda emin değildir ve bu bir rutine döner. Dışarıdan bakıldığında bu kadın fedakar mesela, güçlü ve başarılı görünüyor. Fakat insanın değeri, bakın, yalnızca başkalarının hayatını kolaylaştırmakla ölçülmemeli. İşte o başladığında kendi ihtiyaçlarını dile getirmek riskli hale geliyor. Psikolojik olarak söylüyorum. Çünkü o zaman ben bunları yapmazsam beni severler mi? Ya da ben bunları yapıyorum diye beni seviyor düşüncesi geçebilir insanın aklından. Bunu birebir düşünmezsiniz ama hissiyatınız bu yönde olabilir. Bunları başta da söylediğim gibi küçük yaştan itibaren mesela sevgiyi faydalı olmakla eşleştirmiş olabiliriz. Bir işe yararsam değerliyim. Sorun çıkarmazsam kabul edilirim. Herkesi rahat ettirirsem güvendeyim. Bu inanç açıkça söylenmez belki ama yıllar boyu davranış biçimi haline gelir. Güçlü olmak elbette kıymetli ama sürekli güçlü görünmek bambaşka bir şey. Ya bir insanın bunu yapması, yapmaya çalışması ya da bir insanın kendinden bunu beklemesi inanılmaz adaletsiz. Çünkü mümkün değil. Ya bir insanın sürekli bir şey yapabiliyor olması teknik olarak mümkün değil. Güç insanın hiç yorulmaması da değil zaten. Gerektiğinde yorulduğunu fark etmesi, her şeyi tek başına taşıması değildir. Ne zaman destek isteyeceğini bilmesidir mesela. Kırılmaması değil, kırıldığında kendini suçlamadan toparlanabilmesidir. İyi anne olmak bir kadının bütün hayatını annelikle sınırlandırması gerektiği anlamına gelmez. İyi evlat olmak anne babasının her beklentisini yerine getirmek de değildir. İyi eş olmak ilişkide kendi sesini kısmak değildir mesela. İyi çalışan olmak da sağlığını, uykusunu ve özel hayatını sınırsız bir biçimde feda etmek de değildir. Bazı roller bize zamanında gerçekten iyi gelmiş olabilir. Güçlü olmak bir dönem hayatta kalmamızı sağlamış da olabilir. Uyumlu olmak bir evde gerginliği azaltabilir. Her şeyi kontrol etme beklenmedik bir kayıptan ya da başka bir şeyden seni o an koruduğu için güven duygusu vermiş olabilir. Bu yüzden eski davranışlarımızı küçümsemeye gerek yok. Bir zamanlar bizi koruyan şey bugün bize dar geliyor olabilir. 100.5 IFM'desiniz. Konumuz kendine yabancılaşmak. Varsa mesajlarınız memnuniyetle okurum.

Bir mesajımız var. İsmini vermemiş 46 yaşında bir hanımefendi. Eşim, çocuklarım, annem, herkesin neye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ama bana ne iyi gelir gerçekten bilmiyorum. Aslında bu kendinizde bir eksiklik olduğu anlamınız gelmez. Yani bir gündeminiz vardı ve bugün o gündemin arasında kendinizi hatırlamak için durdunuz belki de ve bu durma eylemi çok kıymetlidir. Bir bakmak için kendinize bir alan açmak. Ya ne yaparsam mutlu olabilirim? Belki çok eskiden yapmayı hayal ettiğiniz bir şey ya da hayatınıza katacağınız küçük bir hobi, ne bileyim bir sosyal aktivite bile kafanızın dağılmasına sebep olabilir. Kendi kendinize sorular sorun. Bugün bana iyi gelecek küçük bir şey yapacak olsaydım bu ne olurdu?

Gözde Hanım demiş ki, eşim her şeye benim karar vermemi istiyor. Sonra da bütün yük bana kalıyor. Çok yoruldum ama anlatınca da nankör gibi hissediyorum. O yüzden de anlatmıyorum. Bir kere yorulmak nankörlük değil. Bunu bir kere kafanıza koyun. İnsan yorulur. Çok doğal. Ve buna da alan açın kendinizde. Bütün düzeni tek başınıza taşımanın sizin için ne anlama geldiğini konuşmak ve yükleri paylaşmak gerçekten önemli olabilir. Bunu belki şey gibi düşünüyor olabilirsiniz. Hani şikayet ederek anlatıyor iseniz tavrınızı ve tarzınızı değiştirebilirsiniz ve bu konuyla alakalı yardım isteyebilirsiniz. Hani bunları yapıyorum evet ama ben biraz zorlanmaya başladım. Sen de bana destek olsan çok mutlu olurum deyip hem yorulduğunuzu hem yapamadığınızı hem bir limit aşımı olduğunu karşınızdaki size söylemiş olursunuz. Açık iletişimdir bu. Ama böyle şeyi yapmayın, nasıl söyleyeyim, böyle deyimler kullanarak ağdalı cümlelerle falan değil. Karşınızdaki insana kendinizi net ifade edin. Çünkü bazı şeyler karşıda anlam olarak farklı bir şey ifade ediyor olabilir. O yüzden ben gerçekten yapmaktan çok keyif alıyorum ama yorulduğumu hissediyorum. Bu konuda bana destek olursan çok sevinirim. Gerçekten yardıma ihtiyacım var şeklinde iletişim kurun. Çünkü konuşma tarzımız mesela hayır demekle alakalı da hayır demeyi sert bir şey zannediyoruz ama hayır demenin 1001 tane yolu var. Çok şefkatli bir yerden de hayır denilebilir ama sert zannettiğimiz ve sert söylememiz gerekiyor sandığımız için hayır demeyi de erteleriz. Dolayısıyla ben ilişkinizde açık iletişimin bu sorunu çözebileceğini düşünüyorum.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: IFM Reklam.

95.5 AFM'desiniz. Lider Aydın'la Günaydın programı. Bugün kendine yabancılaşmaktan bahsediyoruz. Biraz evvelki sorunun üzerine ilişkilerde kendini küçültmekten bahsetmek istiyorum. Bir ilişkide kendine yabancılaşmak her zaman büyük bir tartışmayla başlamaz. Bazen çok sevdiğimiz bir insanın yanında fark etmeden cümlelerimizi değiştirmeye başlayabiliriz. Onun rahatsız olmayacağı konuları özenle seçebiliriz. Ya da öfkelenmeyeceği biçimde konuşmayı tercih ederiz. Onun uzaklaşmayacağı ölçüde talepte bulunuruz. Belki de isteklerimizi hiç dile getirmez hale geliriz. İlk başta buna uyum deriz biz. İnsan psikolojisi bu. Her ilişkide uyum gerekebilir tabii ki ama iki insanın birbirinin sınırlarını öğrenerek bunu yapması gerekiyor. Hep aynı kişi esniyorsa, hep aynı kişi susuyorsa, hep aynı kişi kendisini açıklıyorsa orada uyum değil, yavaş yavaş o ilişkinin içinde kendini küçültme vardır. Bazı insanlar sevilmek için daha az istemeleri gerektiğine inanır, daha az ilgi ister, daha az açıklama ister, daha az zaman ister, daha az kırılırlar, daha az görünür olurlar. Tabii daha az kırılırlar biraz soru işareti. Bir süre sonra ilişkide sorun çıkmadığı sanılır, oysa sorunların konuşulacağı alan çoktan daralmıştır. Bir ilişkide ben artık kendim gibi davranmıyorum demek önemli bir işarettir. Keşke herkes ilişkinin içinde bunu fark edebilse ve özellikle de ilişkinin başlarında. Eskiden fikrini söyleyen bir insan sürekli susuyorsa, eskiden gülen bir insan her cümlesini ölçüp biçiyorsa, sosyal biri çevresinden uzaklaşıyorsa, yalnızca ilişkinin huzuruna değil o huzurun hangi bedelle kurulduğuna da bakmak gerekir. Ya bedel ödüyoruz. Gerçekten kendinden uzaklaşmak, kendi kendimize ödettiğimiz bir bedel. Bu durum yalnızca eş ilişkilerinde yaşanmıyor tabii ki ya da partnerle. Anne babanın yanında hala çocukken öğrendiğimiz role dönebiliriz mesela. Ben bunu çok fazla görüyorum. Hatta sadece anne babanın yanında değil, mesela bir otorite figürü, çünkü bizim annelerimiz babalarımız bizde otorite figürü oluşturur. Karşımıza gelen otorite figürünün karşısında da bir anda normaldeki yaşınızdan daha küçük, daha farklı davrandığınızı görebilirsiniz. Bu 40'lı 50'li yaşlarımızda bile onların karşısında kendimizi açıklamak, onay almak için ya da eleştiriden kaçınmak zorunda hissettiren bir psikoloji. Bir karar verirken içimizde ilk duyduğumuz ses kendi sesimiz değil, onların ne söyleyeceği olabilir. Ve bu otorite figürü bir süre sonra patrona ya da ne bileyim girdiğimiz bir ortamda yetkili olarak gördüğümüz kişiye ya da ne bileyim bir yeteneği fazlaca iyi olan birinin karşısında da benim yeteneğim azsa onu kendime bir figür olarak gördüğümde kendi düşüncelerimi özgürce ifade edemez hale gelebilirim. Dostluklarda da bazen oluyor böyle şeyler. Mesela bir yakın arkadaşımızın yanında onu hep dinleyen, hep onu anlayan, onun ihtiyacına göre hareket eden kişi oluruz. Ama dostluk gerçekten böyle bir şey mi? Kendi sıkıntımızı anlatmaya başladığımızda konu hemen değişir. Birkaç denemeden sonra anlatmayı bırakırız. Dostluk sürer ama bizim o dostluğun içerisindeki alanımız küçülür. Burada amaç karşımızdaki herkesi suçlamak değil bu arada. Çünkü bu tavrı birazcık da biz seçiyoruz ya. Bazı insanlar bizimle yaşadığımızı gerçekten bilmiyor. Çünkü yıllardır ben hallederim demişizdir. Mesela buna en iyi örneklerden biri benim. Ben bir şey yaşadığım zaman direkt böyle arkadaşlarıma gidip o olayı yaşarken paylaşıp onlardan yardım isteyemiyorum. Ve ben bunun çok farkındayım. Sadece çocukluğumda edinmiş olduğum o ben hallederimin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Fakat birazcık orası benim için galiba konforlu bir alan. Çünkü başkalarından duyduğum sesler benim kendi dünyamdaki kendi dinamiklerim içerisinde hareket etmemi etkiliyor. Çünkü karşımdaki kişi benim hani gerçekten içeride sorumluluklarımı tam manasıyla anlayamıyor olabilir ve öyle zamanlarda ben olay anında genellikle sessiz kalmayı içimde kendi hayatım, kendi kullanma kılavuzumdan çözmeye çalışıyorum. Ama bu bilinçli bir tercih. Bunu böyle şeyden yapmıyorum yani. Hayır, kimseye anlatmayayım, kimseye dert olmayayım ya da kimse beni dinlemiyordan yapmıyorum.
Bu benim için bilinçli bir tercih. Ama çoğu insan bunu nasıl olsa beni dinlemeyecekler. Nasıl olsa kimse için önemli değilim. Ya da şimdi arkadaşımı sıkmayayım. Onun da kendine göre problemleri var dediğimiz, kendimize yabancılaştığımız bir yerden bahsediyorum. Bir ilişki bizi her zaman mutlu etmek zorunda da değildir. Yakınlık kırgınlık olur, yanlış anlaşılma olur, zor dönemler olur. Ama kendimizi var edebilmek için sürekli özür diliyorsak, ihtiyacımızı dile getirdiğimizde suçlu hissediyorsak, her konuşmanın sonunda kendi duygumuzdan şüphe duyuyorsak, bu durumun üzerine yalnızca sevgi kelimesiyle örtmek gerçekten doğru olmaz. Bazen en acı fark ediş şudur. Bir insan bizi seviyor olabilir ama bizim gerçekten kim olduğumuzu bilmiyor da olabilir. Çünkü ona yıllardır yalnızca idare eden, susan ve uyum sağlayan tarafımızı göstermişizdir. Ve kendimizi göstermeye başladığımızda ilişkinin neye dönüşeceğini önceden bilemeyiz. Fakat görünmeden sürdürmek de bir bedeldir. İnsan bir ilişki içinde kalmaya karar verebilir. Ayrılmaya da karar verebilir. Her hayatın koşulları çok farklıdır. Önemli olan dışarıdan hazır bir karar vermek değil bakın. Kişinin kendi gerçeğini duymasına alan açmaktır. Bir ilişkide tehdit, şiddet, yoğun baskı ya da güvenlik riski varsa mesele yalnızca kendini ifade et demekle de çözülmez. Ben bunun çok farkındayım. Güvenli destek aramak, yakın çevreyle konuşmak, bir plan yapmak, aceleyle riske girmemek de önemli. Belki bugün şu soruyu sorabilirim kendime. Bu ilişkiyi sürdürebilmek için kendimde neleri saklıyorum? Neşemi mi, öfkemi mi, başarımı mı, ihtiyacımı mı, belki hayallerimi mi? Sakladığım şey benim en canlı tarafımsa, neden bu kadar uzun zamandır onu görmezdim?

yavaş yavaş programın sonuna doğru gelirken birazcık da kendine yeniden yaklaşmaktan bahsedelim. Kendine yabancılaştığını fark etmek insanı ürkütebilir. Belki bugün konuştuklarımızdan böyle biraz rahatsız olmuş olabilirsiniz ya da belki hüzünlendiniz. Canı sıkıldı. Ben ne zaman bu kadar değiştim diye sordunuz ya da bu kadar yıl geçti şimdi ne yapacağım dediniz. Fakat fark etmez. Bütün hayatı mahkum etmek anlamına da gelmez. İnsan bugüne kadar bildiği, gücünün yettiği ve koşulların izin verdiği biçimde yaşamıştır. Kendine dönmek de bir sabah kalkıp her şeyi değiştirmek değildir bu arada. Bazen gerçekten bunu bekliyoruz kendimizden. Ya böyle bir sihirli değneğimiz yok ki. Elimizde bir sihirli değnek keşke olsa, keşke dokunsak ve her şey istediğimiz gibi olsa. Her ne kadar istediğimiz şeyin ne olduğundan da çok emin değiliz ama. Fakat böyle adım adım böyle yürümeyi öğrenirken o bebeklerin defalarca düşmesi kalkması ama buna rağmen pes etmemesi gibi. Kendimize adım adım devam edebilsek, kendimiz için bir şeyler yapmayı, o bebek adımları gibi olmak durumunda, öyle başlamak durumunda olduğunu keşke şefkatle kabul etsek ama insanoğlu istiyor ki hemen olsun. Mümkün değil. İşten ayrılmak, evliliğini bitirmek, bütün çevreyi değiştirmek ya da sorumlulukları bırakmak da zorunlu değil. Bazen ilk adım yalnızca gün içinde 5 dakika oturup gerçekten kendi duygunu fark etmek olabilir. Bu duygu ne olursa olsun, bakın bir ilişkin içerisinde, mesela yeni başlamış bir ilişkin içinde çok mutlu olduğunuz bir anın böyle birkaç dakika tadına varın. Ya bir sonraki mesajın ne olacağını, bir sonraki sürprizin ne olacağını ya da bir sonraki buluşmayı bir bırakın onları. Bir durun ya, ben şu an ne hissediyorum? Ya bu ilişki bana şu anda ne hissettiriyor? Olumsuz da olabilir bu arada. Bunları fark etmek çok kıymetli ve insan olmanın, kendine yakınlaşmanın bence ilk adımı. Hemen güçlü, makul ya da olumlu bir cevap bulmamız da gerekmez mesela. Ben bugün ne hissediyorum dediğimde. Yorgun da olabilirim, insanım. Ya öfkeliyimdir bir şeylere. Kırgın, kararsız, heyecanlı ya da bomboş da hissedebilirim. Ya neden bunlara izin vermiyorum mesela, o da tartışılır. Duyguyu fark etmek o duygunun bütün kararları yönetmesine izin vermek de değildir. Yalnızca içinizde bir şey olduğunu kabul etmektir. İkinci soruya birazdan geliyorum.

İkinci soru. Bugün neye ihtiyacım var? Bu uyku da olabilir. Bir bardak su bile bana okey. Sakin bir yürüyüş, yarım saat yalnız kalmak, bir arkadaşla konuşmak, destek istemek, bir işi bir paylaşmak için birinden yardım istemek. İhtiyacın büyüğü küçüğü olmaz. İhtiyaç ihtiyaçtır. Uzun zamandır yok sayılan bir ihtiyaç, büyük ya da küçük fark etmez. Onu fark etmek çok önemli bir başlangıçtır. Dolayısıyla bugün ben kendi kendime bunu sorabilirim. Bugün benim neye ihtiyacım var? Ya yapın kahvenizi, yastığının arkanıza. Deyin ki bugün daha sabah saatlerindeyiz. Acaba kendim için ihtiyacım olan şey ne? Ne zamandır bunu erteliyorum? Ya da belki de zamanına girmeseniz bile çok uzun zamandan beri ertelediğim bir şey var ve ben bunun için kendime vakit ayıracağım deyin. Bir soru daha veriyorum. Ben bunu gerçekten istiyor muyum? Bir davete giderken, bir sorumluluğu üstlenirken, bir açıklama yaparken, bir tartışmayı yatıştırmaya çalışırken elbette her istediğimizi yapamayız. Hayatta hep söylüyorum sorumluluklarımız var ama bir şey isteyerek mi, korkarak mı, alışkanlıkla mı yaptığımızı önce tespit etmemiz gerekiyor. Bakın o kadar kıymetli ki. Çünkü artık böyle çok güçlü bir kas, böyle sürekli spor yapmışım da karın kası yapmışım, her türlü ağırlığı kilomun üstünde kaldırabiliyorum falan. O kas o kadar güçlü ki ben artık bir ağırlık gördüğümde refleks olarak gidiyorum ve o ağırlığı kaldırıyorum. Bu ağırlık herhangi bir sorumluluk da olabilir. İşte biraz evvel saydığım gibi herhangi bir tartışmanın arasına girip tampon bölgede olabilir. Hiç fark etmez. Bunların hangisini alışkanlıkla yaptığımı, hangisini isteyerek yaptığımı önce bir tespit edeceğim. Gerçekten o alışkanlıksa eğer ve isteyerek yapmadıysanız, yapmıyorsanız bu farkındalık bir süre sonra sizi böyle o ağırlığı gördüğünüzde kaldırdığınız refleksle sizin aranıza bir es vermeye başlayacak. Sonra zaman sonra bir dakika ya ben gerçekten bunu yapmayı istiyor muyum sorusu zaman olarak daha geniş bir zaman almaya başlayacak ve o çok güçlü kas yavaş yavaş tembelleşecek. Karşısında bambaşka bir kas gelişmeye başlayacak. Bunu gerçekten istiyor muyum? O kadar çok şeyi alışkanlıklarımızdan yapıyoruz ki istemediğimiz halde. O yüzden çok önemli bir farkındalıktır. Eğer olay anında yapamıyorsanız, akşamleyin eve gittiğinizde, yatağa yattığınızda günün şöyle bir kritiğini yapıp bugün neleri alışkanlıktan yaptım? Neleri isteyerek ve bilerek, bilinçli bir tercihle yaptım? Şöyle bir bakın. Bir tek ricam var. Lütfen dürüst olun.

0: yavaş sona gelirken bugün kendime yaklaşmanın yollarından bir tanesi de küçücük sınırlar koymak olabilir. Bakın büyük büyük kırmızı çizgilerden bahsetmiyorum. Sert ve kavgacı bir üsluptan da bahsetmiyorum. Bugün bunu yapamayacağım. Bu konuyu konuşmaya hazır değilim. Bakın sesimin tınısına dikkat ederseniz çok sevinirim. Ben bugün yapmayacağım. Bunu yapmak istemiyorumdan bahsetmiyorum. Ben bunu galiba bugün yapamayacağım. Bu konuyu konuşmaya hazır değilim. Bana düşünmek için biraz zaman verir misin? Bu işi paylaşmamız gerekiyor. Tek başıma yapamayacağım galiba. Bu cümleler bazen yıllardır görünmeyen bir ihtiyaca ilk kez yer açar. Eski bir bilgiyi hatırlamak da işe yarayabilir. Bir zamanlar yazmayı sevmek ya da belki de resim yapmaya merakınız vardır. Bunları hatırlamak, bitkilerle uğraşmak, deniz kenarında yürümek, bir sayfa yazı yazmak, bir şarkı dinlemek, çok sevdiğiniz bir şarkı mesela açabilirsiniz. Belki biraz dans edebilirsiniz. Bazı insanlar ben ne istediğimi hiç bilmiyorum diyebilir. Bu çok anlaşılır. Uzun süre başkalarının ihtiyacına göre yaşayan biri kendi arzusunu hemen duyamayabilir. Böyle zamanlarda soru küçültülebilir. Bugün ne istemiyorum? Hangi davranışım beni yoruyor? Hangi ortamda sıkışıyorum ve orada olmak istemiyorum? Hangi konuşmadan sonra kendimi daha canlı, daha iyi hissediyorum? Bu sorularla başlayın. Kendine dönmek yalnız başına başarılması gereken bir sınavda değildir. Güvenilir bir dostla konuşarak ve gerçekten bunu söyleyerek, ya ben biraz kendimi tekrar hatırlamak ve neleri sevdiğimi tekrar böyle bir gün yüzüne çıkarmak istiyorum deyin. Destek alın. Gerekiyorsa bir uzmandan yardım isteyin. Yükleri yeniden düzenlemek sürecin parçası olabilir. İnsan yıllardır tek başına idare etti diye bundan sonra da her şeyi yalnız çözmek zorunda değildir. Kendimize dönüş, eski halimize aynen geri dönmek de değildir. Zaten o insan değiliz, bu mümkün de değildir. Ben istemem de şahsen hiç kimsenin yıllar önceki haline geri dönmesini. Düşünsene en tecrübesiz, en toy olduğumuz zamanlar. Evet, enerjimiz daha yüksekti vesaire ama o kafadayken ben istemezdim. O yüzden bu sabah kendimize küçük bir söz verebiliriz. Bugün herkesin sesini duymaya çalışırken kendi sesimi de cümlenin içine katacağım. Sizi Seda Sayan'dan Yıkamazlar Beni'yle baş başa bırakırken programı sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi davranın ve bugün sık sık kendinizi hatırlayın. Sevgiler.
1: Aslan. Kimse yok karşımda. Kimse yok. Gel lan, gel.
2: Gel.
3: Anne, merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
5: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay

0: akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel.
0: Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanı

0: Çin'e aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya, Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
7: IFM Reklam.

döner o acayip. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

0: yanar döner acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: Ay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F

0: Enes. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz.
4: kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029 bölü 2 sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: 13, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efes.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Pazar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029 bölü 2 sokak, numara 5 bölü 4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik MaxiFit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0500.

0: Aydın Çine.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş,

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Evlenmek ve ev

0: ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi

0: 13, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Sanayi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers, Rezi.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: adresi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübeli

0: Çin'e aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: yemizden yiyelim. Hep beraber olalım. Çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum.
1: Yolun sesi, rüzgarın dokunuşu ve o bitmeyen keşif arzusu. Motosiklet tutkusunu güvenle yaşamanız için yanınızdayız. Çünkü motosikletinizin düzenli muayenesi de bu yolculuğun önemli bir parçası. Keyifli sürüşlerin güvenle devam etmesi için TÜVTÜRK, sabit ve gezici istasyonlarıyla her zaman yanınızda. Yolunuz açık, yolculuğunuz güvenli olsun. TÜVTÜRK.
2: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
3: LÖSEV hayat verir.

0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz Babadağ'da yamaç paraşütü kazası meydana geldi. Tandem uçuşu yapan pilot ve Çinli turist paraşütün kayalık bölgeye düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza Fethiye'nin Ölüdeniz mahallesinde meydana geldi. Pilot ve Çinli turist sabah saatlerinde tandem uçuş için havalandı. Paraşüt kalkıştan kısa süre sonra bilinmeyen bir sebeple kayalık ve sarp bölgeye düştü. Kazayı gören diğer yamaç paraşüt pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazi sebebiyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma çalışmasına helikopter de destek verdi. Ekipler kayalık alanda pilot ve turistin cansız bedenine ulaştı. Uzun süren çalışmaların ardından cenazeler Sarp araziden alınarak askeri helikopterle Fethiye Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane önünde pilotun ve Çinli turistin yakınları ile arkadaşlarının üzüntülü bekleyişi görüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemesi ise sürüyor. Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 47 yaşındaki İlknur A hayatını kaybetti. Eşi ve 11 yaşındaki oğlu ise yaralandı. Kaza Akseki Seydişehir yolu Püser Boğazı mevkiinde meydana geldi. Murat A yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dağlık alana çarptı ve takla attı. Kazada sürücü Murat A ile 11 yaşındaki oğlu yaralanırken eşi İknur A ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay Muratpaşa ilçesi Kale İçi Yat Limanı açıklarında meydana geldi. 63 yaşındaki Ahmet Gözenbay evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Polis ekipleri karada, deniz polisi ise yat limanı açıklarında arama çalışması başlattı. Aramalar sonucu Gözenbay su yüzeyinde hareketsiz halde bulundu. Botu alınarak kıyıya getirilen Gözenbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. O sırada olay yerine gelen arkadaşı ise yaşıyor değil mi diyerek gözyaşı döktü. Gözenbay'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza Şahinbey ilçesi Güneyşehir mahallesinde meydana geldi. İhsan Toprak İdaresi'ndeki otomobil ile Abdülkadir K kontrolündeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobil hurda yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İhsan Toprak ile İlhan Toprak hayatını kaybetti. Otomobildeki 3 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Antalya'nın Aksek ilçesinde tatil dönüşü yola çıkan ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 47 yaşındaki sınıf öğretmeni İknur Aydoğan hayatını kaybetti. Kaza Akseki Seydişehir Karayolu Püser Boğazı mevkiinde meydana geldi. Dağlık ve taşlık alana çarptıktan sonra taklaları atan otomobilde bulunan İknur Aydoğan'ın eşi Murat Aydoğan ve 11 yaşındaki oğulları yaralandı. İknur öğretmenin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencileriyle yeniden buluşmaya hazırlanan İknur Aydoğan'dan geriye acı bir hikaye kaldı. Ankara'da sınıf öğretmeni olarak görev yapan Aydoğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kazayı yaralı atlatan eşi ve yakınları tarafından teslim alındı. İknur öğretmenin cenazesi yarın toprağa verilmek üzere eşi ve yakınları tarafından Nevşehir'e götürüldü.
0: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz yüzeyinde hareketli anlar yaşandı. Olay Cunda Adası ile Maden Adası arasında Yalancı Boğaz olarak bilinen doğal geçitte yaşandı. Denizin sığ olması sebebiyle tatilcilerin yürüyerek geçmeye çalıştığı bölgede su seviyesinin yükselmesi ve akıntının güçlenmesi tehlikeye sebep oldu. Maden Adası'na geçmeye çalışan kadın tatilci dengesini kaybederek akıntıya kapıldı. Suda sürüklenen ve çok miktarda su yutan kadının yardımına bölgede işletme sahibi olan Mustafa Doğan koştu. Şişme botla tatilciye ulaşan Doğan, kadını botu alarak güvenli bir bölgeye çıkardı. Olayın ardından vatandaşlar yoğun ilgi gören bölgede can kurtaran bulunmamasına tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşlerin tartışması kanlı bitti. Kucağında çocuğu bulunan kadın, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki çift arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan silahını çıkararak kucağında çocuğu bulunan eşine ateş etti. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
1: Olay İzmir'in Çiğli ilçesi EK5 mahallesindeki bir berber dükkanında meydana geldi. Elinde bıçakla dükkana giren şahıs içeridekiler için tehdit oluşturdu. O sırada dükkanda bulunan bir vatandaş saldırgana yumrukla müdahale etti. Aldığı darbenin etkisiyle saldırganın elindeki bıçak yere düştü. Ardından ikili arasında arbede yaşandı. Yaşananlar sırasında dükkandaki küçük çırak ise büyük korku yaşadı. Bıçaklı şahsın dükkana girmesi ve ardından yaşanan müdahale güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Kocaeli'de nişanlı bir kızın kaçırıldığı iddiası iki aileyi karşı karşıya getirdi.
2: Öldürmüşler zaten.
0: Araçlarla başlayan kovalamaca kavgaya dönüştü ve kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı. Olay Derince ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre nişanlı bir kızın kaçırıldığı haberini alan yakınları bir araçla diğer aracın peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında araçlardan biri park halindeki başka bir araca çarptı. Kazanın ardından araçlardan inen taraflar arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların yanı sıra bıçak ve beyzbol sopalarının kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişiden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından bazı şüpheliler araçla bölgeden kaçarken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı tartışmada 4 kişi yaralandı. Olay Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken olay yerinde bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulundu. Olaya karıştığı belirlenen iki kişi gözaltına alındı. Ekipler de olayla ilgili inceleme başlattı. Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı. Kazada araçta bulunan sürücü ve eşi yaralandı. Kaza Uşak'ın Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve eşi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Samsun'un Çarşamba ilçesinde Samsun Ordu Karayolu'nun Dikbeyik mevkisindeki kavşakta UFC yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Esra Tuğra'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kız sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esra Tuğran hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Afyonkarahisar'ın Boldovan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çarptı, ardından zincir markete daldı. Camları, kapıyı ve vitrini parçalayan otomobil iş yerinde büyük çapta maddi hasara neden oldu. Kaza Lale Sinanpaşa mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki marketin içine girdi. Olay sırasında marketin kapalı olması sayesinde içeride kimsenin bulunmaması daha büyük bir facianın önüne geçti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde sokağa kayarak giren otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra hızla marketin içine daldığı görülüyor. Kazanın ardından araçtan iki kişi inerken çevredeki vatandaşların da yardımlarına koştuğu kameraya yansıyor. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde ve markette maddi hasar meydana geldi. Aydın'ın Söke ilçesinde kafe işletmecisi Emrah Şavun iş yerinde sopalı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aydın Caddesi'ndeki kafeye saat 23 sıralarında elinde sopayla bir kişi girdi. Şüpheli masada oturan Emrah Şavun'a sopayla vurmaya başladı. Birkaç darbe vurduktan sonra iş yerinden kaçtı. Şavun şüphelinin arkasından dışarı çıktı. Ancak şüpheli bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emrah Çavunsa şüpheliyi tanımadığını ve daha önce hiç görmediğini söyledi. Soruşturma sürüyor.
0: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde U dönüşünün yasak olduğu noktada dönüş yapmak isteyen otomobil seyir halindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza Pamukkale ilçesi Kayıhan mahallesinde meydana geldi. U dönüşü yapmanın yasak olduğu noktada dönüş yapmak isteyen otomobile seyir halindeki motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken her iki araçta maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler de kazayla ilgili inceleme başlattı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında iki aracı takibe aldı. Durdurulan araçlarda ve 4 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 3 kilo 25 gram skank, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 30 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden birinin çeşitli suçlardan 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer ikisi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı binadan gelen çatırtı sesleri mahallede paniğe neden oldu. Çökme riski bulunan bina, içindeki eşyalar çıkarılmadan yıkıldı. Bina sakinleri gece yarısı yaşanan panikle sadece üzerlerindeki kıyafetlerle dışarı çıkabildi. Bazı vatandaşlar yıllardır hissettikleri kayma ve çatırtı seslerini anlattı. AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından binanın çökme riski taşıdığı belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle kimsenin içeri girmesine izin verilmedi ve 4 katlı yapı iş makineleriyle yıkıldı. 21 yıldır aynı evde yaşayan Tülay Aydın, bir gecede her şeylerini kaybettiklerini söyledi.
3: Vallahi dün gece böyle şakır şakır bir şeyler oldu. Sonra bir kütürtü oldu, biz balkona çıktık. Sonra kapılar kaydığını ben hissettim. Kapıların ben hissettim zaten evin bir şey olduğunu. O eşime söyledim, dedim bir şey oluyor Kemal, ev kayıyor galiba dedim. Artık hiçbir şey böyle. Bunlar benim portmantoda namaz kıldığım kıyafetlerimde, onlarla çıktım bitti. Hepimiz öyle, aynı böyle kıyafetler. Üst kattakiler zaten uyumaya çalışıyorlarmış. Onlara da bağır bağır çıkardım. Yani kapılara dikkat etmem ne oldu yani? Yoksa...
4: Gerekçesini söylediler mi size, yıkımı gerekçesi?
3: Yani evin nereye yatacağını anlayamadıkları için biz öyle dediler. Yani bize tam bilgi vermedi ve anlamadık yani, tam bilgiyi anlayamadık yani. Biz de bekliyor, gitti zaten, her şeyimiz gitti, bitti. Gecede yok oldu. Bir gecede her şey yok oldu. Yani çocuklar okula başlayacak, hiçbir şey, her şey gitti yani.
1: Çocuklarının okula başlayacağını belirten Aydın, evleriyle birlikte tüm eşyalarının da enkaz altında kaldığını anlattı.
5: Devrimi yaşadık. İçinde kolonumuzda ne evde bir eşyamız düştü. Yani hiçbir şey olmadı. Hiçbir zarar zemem. Ama ne zaman bu inşaat başladı? Bir aydan beri sallamıyoruz. Çünkü çok aşağı inildi. Altı da su buranın, bataklık. Anlatabiliyor muyum? İki günden beri de çok yoğun bir çalışma. Şu büyük alanı iki günde yaptılar. Aldır aldır. Dozerleri zaten vurdukça bina sallanıyor. Ben evde duramadım zaten.
6: Eşyalarınızı alamadınız.
5: Hiçbir şey. Şöyle kaldık inanın. Şu şekildeyiz.
7: İlaçlarımız, hiçbir şeyimiz. Kimlik. Onları aldık Allah'tan.
5: Kimlik şöyle. Benim çantam hazırdı. Çünkü hep dışarıda olduğum için gündüzleri çok korkuyordum. Ben diyordum, kimse bana inanmıyordu. Bu bina gidecek, mahvedecekler. Biz gerçekten hep içime doğdu ama ihtimal gene de işte ne yapabilirim ki evim. Oturmak zorundaydım.
1: Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaya üst geçidine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazı bulunan insan maketi astığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Yeni mahalledeki üst geçide kıyafet giydirilmiş bir insan maketi asıldı. Maketin üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yazı bulunduğu belirtildi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Eylemi gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Altıntaş Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin savcılıkta ifadesi alındı. Şüpheli, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine gönderildi.
0: Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı. Kazada araçta bulunan sürücü ve eşi yaralandı. Kaza Uşak'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve eşi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. Polisin dur ihtarına uymadığı 450 bin liralık ceza yedi. Olay Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan bir kişi otomobiliyle kaçmaya başladı. Şahıs yaklaşık 300 metre takip edildikten sonra yakalandı. Alkolmetre ile yapılan kontrolde sürücünün 3.86 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu bildirildi. Sürücüye ikinci kez alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve ehliyeti olmadan araç kullanmaktan toplam 450 bin lira ceza uygulandı. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi. Bursa'da yaşanan yangına 65 yaşındaki Hanife Tiryaki'nin müdahalesi gündem oldu. Yangın Yenişehir ilçesi Fethiye köyünde Anız'da başladı. Kapıda itfaiye amirini gören Hanife teyze kılıcı sarılarak karşıladı. İkilinin buluşmasında duygulu anlar yaşandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana doğru ilerledi. Alevleri gören 65 yaşındaki Hanife Tiryaki ise KOAH hastalığına rağmen yangına müdahale etmeye çalıştı. Dumandan yüzü kapkara olan Hanife teyzenin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 aradöz, 2 su tankeri ve 2 dozerle müdahale edildi. Yangının ardından itfaiye amiri Fatih Kılıç, Hanife Tiryaki'yi evinde ziyaret etti.
6: Ova hastası.
8: Ha, geçmiş olsun.
6: Yavrum, yavrum.
8: Valla emeği çok. Buyurun.
6: Fethi. Gel ben seni götüreyim dedi. Ondan sonra abla evin zaten çok uzak değil dedim. Hani getirdi, Allah razı olsun.
8: Kızıştı
6: Hızır mı? Gibi yetişti bana. Hani iyi oldu. Yoksa ben eve gelemezdim. Orada bir tarafta yığılırdım. Evet. Onlar hekeş dikkat edelim. Dikkat ederse hiç bunlar olmaz. Dikkatsizlikten bence bunlar. Ben ne olmasını isteyeyim tabii ki. Giderken sigarayı yakıyorlar, atıyorlar. Bunlardan oluyor yani. Bilinçsiz ateş yakıyorlar kapılarda, onlar da uçuyor. Bunlar hep bilinçsizlikten oluyor. Hepimize yazık, onlara da yazık, insanlara da yazık, hepimize yazık. Bilemedim ve ondan sonra nefesim tıkandı. Onlara işte onlar beni getir dediler, beni getirdiler.
0: Denizli'de mahalle sakinleri gece saatlerinde drift yapılmasından şikayetçi. İddiaların adresi Merkez Efendi ilçesi Sümer mahallesindeki 3. sanayi sitesi çevresi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre yaklaşık 15-20 kişilik bir grup gece saatlerinde araç ve motosikletlerle bölgeye geliyor. Araçlara drift yapılırken yüksek motor ve lastik seslerine yüksek sesli müzik de ekleniyor. Gürültünün sabaha kadar devam ettiğini belirten vatandaşlar, çocukların ve yaşlıların durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti. Defalarca 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunduklarını belirten mahalle sakinleri, sorunun devam ettiğini öne sürerek yetkililerden kalıcı önlem alınmasını istedi.
1: Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde dolandırıcıların kurduğu oyun 8 yaşındaki bir çocuğun dikkati sayesinde bozuldu. Telefonda kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı 81 yaşındaki H.I.'yi adının bir hırsızlık olayına karıştığına inandırdı ve evdeki altınların incelenmesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcılar yaşlı adamı sürekli telefonda tutarken kendisini polis olarak tanıtan kadın şüpheliyi de sitenin yakınlarına gönderdi. Yaşlı adam kameralara yansıyan görüntülerde kadını karşılayarak kendi evine kadar götürdü ve içeri aldı. Evde yaşlı adamın eşi ve 8 yaşındaki torunu da bulunuyordu. Sahte polis olduğunu söyleyen kadın hırsızlık soruşturması bahanesiyle evdeki altınları incelemek istedi. Ancak küçük çocuğun babasını görmek istemesi ve babasının eve geleceğinin anlaşılması üzerine dolandırıcı paniğe kapıldı. Altınları alamayan şüpheli kadın daireden hızla çıkarak siteden uzaklaştı. Yaşananlar sitenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
9: Sitemiz kapalı devre kamera sistemleriyle takip edilmektedir. K5 blokta kat maliki olan amcamızı savcıyım ihbarıyla bir beyefendi arıyor. Bir hırsızlık meselesiyle ilgili size ekip göndereceğiz diyor. Ekip de cami çıkış kapısı diyoruz biz ona. Dört nolu kapı. Orada bekliyor. Amcamız da evinden çıkıyor. Telefonla tabii yönlendiriyorlar. Amcamız o bayanı oradan alıyor. Bayan kendini polisim diye tanıtıyor. Ve buraya yaklaşık 300 metre mesafeye K5 bloğu evine kadar bayan giriyor. Sonrası dairenin içerisinde amcamızın hanımı torununa yaklaşık 150 metre ilerideki C2 blokta babana git haber ver deyince kendini polis olarak tanıtan bayan panikle evden çıkmaya teşebbüs ediyor ve bir anda çıkıp gidiyor. Ya anladığımız kadarıyla altınları sormuş evin içerisinde. Altınları çıkar bir mukayese yapalım demiş, bir karşılaştıralım demiş. Anladığımız kadarıyla da bu altınları almak için yani savcılık emriyle ya da işte polis marifetiyle altınları almamız gerekiyor. Bunlar hırsızlık malı diyerek evi soymaya gelmişler diye anlıyoruz. Evet, çocuk olmasaydı olabilirdi. Doğru. Yani bayan, polis olarak tanıtan bayan oradan panikle hareket etmiş. Olayın sonrasında da amca buradan ilgili polis merkezine gitmiş. Binaya girememesinin sebebi biz sitemizi kameralı kapalı devre güvenlik sistemiyle izliyoruz. Kapılarımızda çipli ve kumandalı ve telefonla açılabilen sadece kat maliklerinin girebilmesinin sağlandığı bir sistem oluşmuştur. Ve burada kamerayla 24 saat personellerimiz gözetleme yapmaktadır. Bu sebepten dolayı amcayı savcımızın talimatıyla kapıya kadar gelin, polisleri alın şeklinde yönlendirmişler. Amaçları da evde tespit ettik anladığımız kadarıyla yüklü miktarda altını götürmek konu bundan ibaret.
1: Olayın ardından aile polise başvururken şüphelilerin herhangi bir maddi zarar vermediği belirlendi. Yetkililer telefonla kendilerini polis, savcı ya da başka bir kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.
0: Obezite günümüzde önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkarken tedavide cerrahi dişi yöntemlerde giderek yaygınlaşıyor. Bu yöntemlerden biri olan POSE 2 de herhangi bir dış kesi yapılmadan endoskopik olarak uygulanıyor. Uzmanlara göre işlem sırasında mideye tam kat dikişler atılarak mide hacminin küçültülmesi hedefleniyor. Böylece hastaların daha az miktarda gıdayla tokluk hissetmesi ve kilo verme sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor.
10: Şimdi obezitenin günümüzde değişik tedavi yöntemleri var. Günümüzde en popüler olanlar herkesin kullandığı iğneler. Ancak iğne kullanmak istemeyen bazı hasta grupları var. Yan etkilerinden ve uzun vadeli etkilerinden korktukları için. Bu hastalara biz endoskopik tüp mide yöntemi ya da mide balonu yöntemlerini uyguluyoruz. Mide balonu yöntemi kalıcı bir yöntem olmadığı için hastalarda bir müddet sonra tekrar kilo alabiliyorlar. O nedenle ameliyat istemeyen ama aynı zamanda da kalıcı bir obezite tedavisi isteyen hasta grubu için endoskopik tüp mide yöntemleri var. Bunlardan ilk çıkan endoskopik sleeve gastroplasti dediğimiz ESG yöntemi. Ancak bu yöntemde bazen dikişlerde atma, açılma olup hastalarda bir müddet sonra tekrar kilo alınabiliyordu. Bu yeni yöntemle de POSE 2 dediğimiz yöntemle de midede tam kat plikasyon yani tam kat dikiş atılarak, içten dikiş atılarak mide lümeni küçültülüyor ve aynı tüp mide ameliyatı gibi hastanın mide lümeni daralarak hastanın kilo vermesi sağlanıyor. POSE 2 yönteminin en büyük avantajı normal ameliyata göre çok kısa süre hastanede kalıyor. Ağrı, bulantı, kusma ya da kaçak enfeksiyon gibi komplikasyon oranları çok çok daha düşük. En fazla bir gün hasta hafif bir ağrı hissedebiliyor. Biraz bulantı hissedebiliyor. Onun dışında şiddetli bir ağrı olmuyor. Vücudun herhangi bir yerinde kesi olmuyor. Kaçak riski 1/1000 altında. Dolayısıyla bir gece hastanede yatarak belki de hastanede yatmadan taburcu oluyor ve sağlığına kavuşabiliyor. Günlük hayatına dönebiliyor. En büyük avantajı işlemin kısa sürmesi, komplikasyon oranının çok çok düşük olması ve aynı tüp mide ameliyatlarındaki gibi kalıcı bir şekilde kilo vermeye devam etmesi.
1: İzmir'de geçmeyen baş dönmesi şikayetleriyle ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. Uzmanlar her baş dönmesinin sadece vertigo olmayabileceğini belirtti.
11: Vertigonun aslında pek çok sebebi var. Kulak hastalıklarından, bazı nörolojik hastalıklardan kaynaklanabilir, damar tıkanıklıklarından kaynaklanabilir. Ama nedenlerden biri de vestibüler migren dediğimiz migren hastası olan ya da olmayan kişilerde görülen baş dönmesi olabilir. Tabii kulak burun boğaz hekimleriyle de birlikte çalışıyoruz. Hastayı onlar da değerlendiriyorlar. Zaten kulak burun boğaza ait bir bulgu saptamazlarsa genellikle nörolojiden bir görüş istiyorlar. Biz değerlendiriyoruz hastaları. Ve eğer bizde beyinde santral bir patoloji, yani beyinle ilgili bir patoloji bulamazsak hastada migren tanı kriterlerini sorguluyoruz. Ve hastadaki bu baş dönmesinin nedeni migren olabilir mi diye değerlendiriyoruz. Ama bazen hastalar kulak burun boğaza gidip nörolojide devam etmeyebiliyorlar. Belki de bu haberin vurucu noktası ya da hastalarımıza ışık olması gereken nokta budur. Geçmeyen baş dönmesi olan hastalarda hareket lizyonu yaşıyorlarsa, ben sürekli teknede sallanıyorum gibi, yer ayağımın altından kayıyor, sürekli bir sallantı hissediyorum. Ya da yürürken başım vitrinlere dönük olduğunda sanki etraf sallanıyor gibi bir his hissediyorum diyorlarsa, bir de nöroloji hekiminden görüş almaların uygun olacağını düşünüyoruz. Yan etkisi kişilerin hayatlarını kısıtlayabilir. Biz vestibüler migren diyebilmek için baş dönmesinin, yani vertigo şikayetinin orta ya da şiddetli olmasını istiyoruz. Günlük hayatı çok aksatıyorsa bu şiddetli vertigo diyoruz. Orta derecede aksatıyorsa da vertigoya giriyor. Tabii ki sürekli bir dizziness dediğimiz bu hareket illüzyonu hali kişinin günlük hayatta zorlayan bir durum oluyor. Ve bizim artık migren tedavisinde yeni çıkan önleyici ilaçlar ve atak tedavisinde kullandığımız ilaçlarla hastanın bu şikayetlerine bir çare olabiliyoruz.
12: Tekrar başımızı sağa çevirdik, sizi sola yatırıyoruz.
1: İzmir'in Buca ilçesinde yol kenarında biriken çöp ve moloz yığınları bölge sakinlerini isyan ettirdi. Atıklar nedeniyle yolun zaman zaman kapandığı belirtildi. Seyhan Mahallesi 650 sokakta biriken atıklar çevrede kötü koku ve kirliliğe neden oldu. Moloz ve çöpler nedeniyle araç trafiği de zaman zaman aksadı. Sürücüler yoldan geçmekte güçlük çekti. Bölge esnafı özellikle gece saatlerinde kamyonlarla moloz döküldüğünü öne sürdü. Daha önce bölgede yangın çıktığını ve bir aracın yandığını da belirtti.
13: Akşamları buranın esnafı, buranın sanayi esnafı, mobilyacılar olsun, başka işletmeler olsun, pimapenciler olsun, süngerciler olsun, döşemeciler olsun. Akşamları geliyor, kendi esnafımız yapıyor bunu. Kendi esnafımız olsun yani, bu sanayinin esnafı yapıyor. Adamlar da hani esnaflar da mağdur. Atacak yerimiz yok. Hani bir depomuz yok, bir şeyimiz yok. O yüzden akşamları geliyor, gece geç saatlerinde, ben her gün kameramdan da izliyorum. Gece geç saatlerinde olsun geliyorlar, döküyorlar. Kamyonlarla moloz döküyorlar. Geçen haberlerde görmüşsünüzdür. Adamlar molozu buradan bir döküyor. Yolun sonuna kadar moloz gidiyor zaten. Yani biz bu durumdan muzdaripiz. Benim burada yangın çıkıyor. Araçlarım var, araçlarım yanıyor. Yani bir tane aracımız da mağdur olduk, yandık zaten. Yani buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz artık.
1: Bölgedeki çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini söyleyen esnaf ise belediyeden kalıcı çözüm istedi. Vatandaşlar bölgeye kamera yerleştirilmesini ve çöp ile molozlar için uygun alan oluşturulmasını talep etti.
14: Fındayım, hemen şurada dükkanım var. Bu 8 senedir buradayım ben. Burada zamanında belediye sabahları çöp arabası geçittiriyordu. Çevredeki mevcut vatandaş çöplerini atıyordu. Şimdi bu aşağı yukarı 2 senedir, 3 senedir yapılmıyor. Bu çöp kamyonu yok. Bu çöp kamyonu gelmiş olsa vatandaş çöplerini atacak. Haliyle vatandaş çöplerini atmak için de yer arıyor. Yer bulamayınca da böyle bir yere atmak zorunda kalıyor. Ama burada ayrıca bakın değişik değişik çöpler var. Mesela buzdolabı atıkları var. Buzdolabı atıkları bu bölgenin çöpçüsü değil. Bu bölgenin esnafı değil. Bunlar bir de bilinçli atılıyor. Ben bunları zaman zaman Buca Belediyesi'ne bildiriyorum sarı masa üzerinden. Netice aldığımız oluyor. Geliyorlar, hemen çöpleri topluyorlar. Fakat iki gün geçmiyor, ertesi günü bunun yarısı kadar çöp birikiyor burada. Yani burada biraz da vatandaş duyarlı olmalı.
1: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şubat ayında yaşanan sel felaketi tarım alanları ve seralarda büyük hasara neden oldu. Zarar gören üreticiler için destek çalışması başlatıldı. Selde 1,5 dönümlük serasıyla birlikte domates ve çilek ürünlerini kaybeden üretici Metin Karabulut'a 6 top sera naylonu verildi. Üretimi bırakmayı düşündüğünü söyleyen Karabulut, sağlanan destekle yeniden toprağına ve serasına döneceğini belirtti.
15: Bir buçuk dönüm seramız vardı, domates, bir de çileğimiz vardı. Hepsini kaybettik. Sağ olsun büyük şehrimiz ve devletimiz kurumlarıyla beraber hepsi geldiler. Normalde şu anda çiftçiliğe ara vermek istiyorduk ama tekrar üretime devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Onu da başaracağımıza inanıyoruz. Vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederiz başkanımıza.
16: Çiftçilerimizin bu zor gününde, yangında, selde, afette yanımıza yer aldı ve olağanüstü bir gayretle, samimiyetle ne istesek, ne talep etsek bizleri kırmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum.
1: Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin üreticiye sera naylonu desteğinin yanı sıra üretim sürecinde teknik destek de sağlamaya devam edeceği bildirildi.
17: Şubat ayında yaşanan bir sel felaketinden dolayı vatandaşımız ciddi bir mağduriyeti vardı. Vatandaşımız artık üretimden tamamıyla kopma noktasındayken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda 6 top naylon desteği sağladık. Bu naylon desteğiyle beraber bundan sonraki süreçte de teknik olarak yanında olarak da üretime devam etmesini sağlayacağız.
0: Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl, merada hayvanlarını otlatarken dikkatini çeken taşları incelemeye başladı. Daha önce bölgede küçük çaplı kalıntılara rastlayan Atıl, yaptığı araştırmalar sırasında çok sayıda fosil kalıntısıyla karşılaştı. Arazide mercimek ve nohut büyüklüğünden daha büyük boyutlara kadar farklı şekillerde fosiller bulundu. Kalıntılar arasında deniz salyangozlarına ait olduğu değerlendirilen fosillerin yanı sıra henüz tanımlanamayan canlılara ait olduğu düşünülen örnekler de yer alıyor. Bölgede fosil çeşitliliğinin yoğun olduğunu belirten Atıl, alanın bilim insanları tarafından incelenmesi gerektiğini ifade etti.
18: Doğada hayvancılık yaptığımız için sağda solda böyle değişik gördüğümüz taşlar incelediğimizde fosil olduğunu gördük, gözlemledik. Önceden de küçük çaplı bulduk, daha büyüğünü bulduk, daha bu işe hevesimiz daha arttı, daha inceledik, daha araştırdık. Şu gördüğümüz tarla mercimek küçüklüğünde, nohut büyüklüğünde sanki buraya zamanında fosil ekilmiş de bu kadar çeşitliliğin çok olması, Yozgat'ımızın geçmiş tarihi, insanlık tarihinin birçok medeniyetlere ev sahibi yaptığı gibi burada da biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapmış. Belki milyonlarca yıl, belki milyarlarca yıl canlılar yaşamış. İşte gün geldi deniz minaresi, yumuşakçalar, deniz fosil, salyangoz fosilleri bulduk, amonit fosilleri bulduk. Daha inceledikçe işte şu an ismini bilemediğim denli birçok fosile denk geldik. Burada daha önceden yetkililere seslendik. Yozgat Bozok Üniversitesi'ne seslendik. Bu işe bakan devlet büyüklerine, kurumlara seslendik. Burada gelip incelensin. Daha dünyanın daha önceki dönemlerinde, geçmiş döneminde ne tür bir hayvanlar yaşanmış, ne tür bir biyolojik çeşitlilikler yaşanmış. Bura hani araştırmaya o kadar müsait, ilme büyük bir ışık tutacağına inanıyorum. Ben çobanım, bizim talebimiz hani buranın da bir sahlı cennet olduğu, resmen fosil cenneti, her türlü, her çeşit canlının, genellikle deniz canlısı tabii ki buluyor.
0: Tarihi miras yenilenebilir enerjiyle buluştu. Tilos Antik Kenti Tiyatrosu'nda 2023 yılında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından Tilos özelinde bir ilk olan Güneş Enerjisi Santrali projesi hayata geçirildi. Kurulan sistemle antik tiyatronun gece aydınlatmasında ihtiyaç duyulan enerji güneşten karşılanacak. Çevre dostu uygulamasıyla Tilos Tiyatrosu akşam saatlerinde de ziyaret edilebilecek. Özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin antik kenti gündüz sıcaklıkları yerine akşam serinliğinde gezmesine imkan sağlanacak. Projenin gece müzeciliğinin geliştirilmesine ve Tilos'un bölge turizmine katkısının artırılmasına örnek olması hedefleniyor.
1: Manisa'nın Demirci ilçesinde kurulan özel stand, festivalin en renkli noktalarından biri oldu. Minikler, mini halı tezgahlarının başına geçerek Demirci'nin köklü el sanatlarından halı dokumacılığını öğrenme fırsatı buldu. Öğretmenler Zehra Betül Akkılıç ve Kadriye İcelvar tarafından hazırlanan standta çocuklar oyun ve boyama etkinliklerinin yanı sıra ip bağlama, argaç çekme ve düğüm atma tekniklerini uyguladı. Küçük eller ilmek ilmek dokuyarak asırlık kültürü deneyimlemiş oldu. Çocuklar sadece halı dokumayı değil, demirciye özgü motifleri ve bu motiflerin taşıdığı anlamları da öğrendi. Demirci Belediye Başkanı Erkan Karaza, miniklerin heyecanına ortak olarak tezgahın başına geçti ve çocuklarla birlikte halı dokudu. Etkinlikle çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de demircinin önemli kültürel miraslarından biri olan halıcılık geleneğini yakından tanıdı. Öğretmenler bu çalışmayla gelecek nesillerin geleneksel el sanatlarına ilgi duymasını ve kültürel mirasının yaşatılmasını amaçlıyor.
19: Gerçek bir halı dokumanın, bu sanatın en derinine inerek çocuklar burada hep beraber o örgü iplerine tek tek dokunarak bugün halı dokuyorlar. Burada da biz minyatür bir onlara halı standı hazırladık. Orada çocuklar aslında gerçek bir halı dokumayacaklar ama halı dokumanın ne kadar zor bir iş olduğunu öğrenecekler. Onların deneyimlerini sağlıyoruz. Demirciye özgü motifleri öğreniyorlar. Motiflerin anlamlarını öğreniyorlar. Halıcılık kültürünü en temel taşlarına kadar deneyimliyorlar aslında.
0: Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Kurtuluş Festivali, ünlü sanatçı Zara'nın konseriyle renklendi. Festivalin ikinci gününde sahneye çıkan Zara, yaklaşık iki saat boyunca sevilen eserlerini seslendirdi. Zara'ya meydana dolduran binlerce vatandaşla hep birazdan eşlik etti. Konserde Neşet Ertaş, Ferdi Tayfur, Bergen, Yıldız Tilbe ve Volkan Konağ'ın sevilen şarkıları da seslendirildi. Konser sonunda Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Zara'ya ay

mobilya sadece güzel görünmemeli. Sağlam, rahat ve uzun ömürlü olmalı. Aydın'da yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Ev Dekor Mobilyam, kaliteli ürünleri, zamanında teslimatı ve satış sonrası desteğiyle güven

0: Yeni sezon ürünleri mağazada sizi bekliyor. Yeni ev kuranlara ve evini yenileyenlere özel seçenekler, 2 yıl garanti, ücretsiz kurulum ve 1 yıla kadar ücretsiz depolama imkanı. Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi, Muğla Yolu üzeri, Hesaplı AVM yanında. Siz de çıkın çıkın gelin, farkı yerinde görün.
1: Aydın'da satılık bir ev mi arıyorsunuz? Yatırım için arsa, arazi ya da iş yeri mi düşünüyorsunuz? Ya da dairenizi, dükkanınızı, arazinizi satmak veya kiraya vermek mi istiyorsunuz? Gayrimenkulde doğru karar, doğru bilgi ve doğru danışmanlıkla başlar. HB Gayrimenkul, Aydın'da satılık ve kiralık dairelerden iş yerlerine, arsa ve arazilerden yatırım fırsatlarına kadar geniş gayrimenkul portföyüyle yanınızda. Alırken de, satarken de, kiralarken de. Doğru bilgi, doğru analiz, doğru gayrimenkul. HB Gayrimenkul. Aydın'da gayrimenkulün güvenilir adresi. Telefon 0256 213 5005.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
4: Rösev hayat verir.
0: ...1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi, bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 78 34. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

bölgenin lider frekansı 100.5 IFM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 19.12. Radyoları başında bizleri dinleyen, dinlettiren, bizi yalnız bırakmayan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Salı günü burada olamadık. Hani ölmedik ama başımıza işler geldi. O yüzden yayında olamadık. Ama hani şunu da zannetmeyin, yani elinde olan sebeplerden dolayı filan düşünmeyin. Benim elimde olmayan sebeplerden dolayı burada olamadım. Hepiniz haklarınızı helal edin. Mesaj atan değerli dinleyicilerimiz de bugün tekrardan yazarlarsa zaten mesajlarını hepsine yer vereceğiz. Çünkü tek amacımız kimseye hakkımız geçmesin, değil mi? Evet. Yoktum vallahi. İki gün kayıplardaydık. Hani kendi isteğimizle olmasa da gittik yani. Belki duyanlar, görenler olmuştur. Evet. Herkese sevgiler, selamlar olsun. Arıza Show yayında. Ben birbirinden güzel parçaları gönderiyorum kulaklarınıza. Her zaman olduğu gibi 19.30 itibariyle canlı bağlantılarla birlikte olacağız. Ama şöyle öncesinde geliyor benim şarkılar sizlere. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz başladı. Bu saat itibariyle Nazilli'den aramak isteyenler buyursun arasınlar. Bu saat itibariyle Nazilli'den arama kabul ediyoruz. Bilginiz olsun. Evet, Türkiye Vestio saatleri 19.31. Radyoları başına bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Özellikle ama özellikle Ulaş Tekeş Reis'e sevgiler, selamlar olsun. Hızlı İmam Rüstem Sizer'e. Ondan sonra Raif Domurca, ondan sonra Egemen Güney'e. Daha sonrasında Çağlar Başkan'a, Yagi'ye sevgiler, selamlar olsun. Evet, ilk canlı bağlantımızı şöyle hemen alalım bakalım, hatta kim var? Alo.
1: Mustafa Yüksel var abi, selam aleyküm.
0: Evet Mustafa, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyisin?
0: İyi diyelim, iyi olsun ya.
1: Abi salı günü gelmedin sen ya, merak ettik seni.
0: Valla gelemedim, istesem de gelemedim.
1: Allah.
0: Tuttular beni.
1: Allah, hastalık sağlık mı oldu dedik, merak ettik.
0: Orada. Yok, hastalık sağlık olmadı da tuttular işte, anla. Başka bir şey demeyeyim.
1: Anladım, tamam, ha, tamam.
0: Yani öyle yani.
1: Nasılsın abi, sizden
0: düşün. Şükür diyelim, bir sıkıntı yok.
1: Ya bir yok.
0: Sen de iyisin.
1: Yeter ki gerisinde bir şey olmasın.
0: Sen de iyisin.
1: İyiyiz abi, Allah'a şükür. Yatıyoruz yalnız.
0: Yapacak bir şey yok ya. Belli olmuyor. Aynen. Yani.
1: Aynen.
0: Tamam, kimlere sesleneceğim bakalım.
1: Abi buradan kapalıyı açığa sesleneceğim.
0: Tamam, seslen.
1: Öncelikle John Altı Koç'un yatan Deniz'in uzatıcı değerli abim Celal Koç çite gelsin. C15 koğuşunda yatan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazuman, Ethem Beyazuman, Hasan Ahmet, Sivaslı kardeşim Kenan Sukesici'ye gelsin. Sinan Kıvıcı, Tolga Akçay, Cüneyt Küçük, Onur Şahin, C18 koğuşunu yapmak soran Ahmet Kızıltaş'a gelsin. Serkan Karatay, Suat Bulum, Ali Kara, Mehmet Kozak, Mustafa Tamkan, Yüksel Ketliksoy, Kel Hakan'a gelsin bizim Hakan Mimaroğlu'na.
0: Evet.
1: E1 koğuşunu yapmakta olan Mahmut Ayar Gırlıoğlu Şehirbaşı'na gelsin. Emin Şahan'a gelsin. Özcan Korkmaz'a gelsin. Halo'ya gelsin. 60 Dayı'ya gelsin. Cihon koğuşunu yapmakta olan Balcı kardeşler Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Meydancılar Kralı Ümit Dere. B8 koğuşunu yapmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, Uççi. D3 koğuşunu yapmakta olan Akın Demir'e gelsin.
0: Evet.
1: Nazilli açıkta yapmakta olan İbrahim Kıvcı, Yusuf Çelik, Aslan Yeğenim, Turan Salkımtaş, Kudret Elcik.
0: Evet.
1: Ondan sonra Hacı Murat'a ödeyeceğim de Hacı Murat'a ödemem gerek yok. Hacı Murat'a talih oldu abi dışarıda.
0: Evet.
1: Görmüşsünüz belki haberlerde.
0: Görmedim ki, ne olmuş da?
1: Senden gitti adam.
0: Allah Allah. Nereye gitti?
1: Kendi imkanlarıyla talih oldu abi.
0: Allah Allah. Neyse, yanımıza gelir inşallah.
1: Gelir gelir. Abi terörist Türkiye'ye verdiler, bize vermediler. Ne yapacak adamlar?
0: Valla ben bilmem artık, o işlere biz karışmıyoruz.
1: Ufaktan gidiyor işte kendi imkanlarıyla.
0: Olsun. Hayırlısı diyelim.
1: Aynen. Ondan evet, sonra başka? Abi Nazilli Açıklı Yatan Hayat Atar, Solgu Oruç, Tostçular Kralı Ali Bulut Amına gelsin, Kantinciler Kralı Veli Aydın, Çadır Çimşek, Rahmi Kayalar, Ali Berk Küçük, Hayrettin Kocaman, Mergup Güney, Neşet Özcan, Seracı Kelşükrü, Aydın Kapalı'da yatan Namı Değer, Fansar, Vedat Düzgün, Fuat Düzgün, Foça Açık'ta yatan amcam Mustafa Yüksel, Nazilli Bayan Koşu'nda yatan Elveda, Deniz, Aslı, Yağmur.
0: Evet.
1: Ondan sonra Erdal Gürel abına gelsin.
0: Evet, başka?
1: Hüseyin Çakar abına gelsin. Özellikle bütün güzel şarkıları yeğenim Turan Salkıntaş'a gelsin.
0: Tamamdır. Ne göndereceğiz?
1: Abi istek parçam Sefo Seko Bir Dünyası.
0: Bir dakika. Neydi? Sefo?
1: Sefo Seko Bir Dünyası.
0: Bir Dünyası. Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Allah'a emanet ediyorum seni. Kendine iyi bak.
0: Sen de Allah'a emanet. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle Nazilli ile devam edelim bakalım. Hattımıza kim geliyor?
2: Alo. Alo. Alo. Evet. Ne yapıyorsun abi? Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Abi Nazilli açıktan arıyorum, İbrahim Kuvcu.
0: Evet İbrahim, hoş geldin.
2: Abi ne yapıyorsun? Nasıl? Sağlığın, sağlığın nasıl?
0: Şükür, sağlığımızda bir şey yok.
2: İyisin de abi?
0: İyiyim ben vallahi. Sen nasılsın?
2: Vallahi abi iyiyiz ya. Türk gibiyiz maşallah.
0: Allah iyilik versin. Allah güç kuvvet versin herkese.
2: Amin amin abi hepimizin.
0: Kimlere abi, sesleneceksin?
2: Ben, Nazilli Kapalı'da yatmakta olan Sinan Kucu abime sesleneceğim. Abi bir altı koşunda yatıyor.
0: Tamam, seslen.
2: Bir altı koşunda yatmakta olan Sinan Kucu abime gelsin. Oğlu abimize gelsin. Ondan evet. Sonra D1 koşunda yatmakta olan Süleyman Elçik dayıma gelsin. Namun diğer Muko Başkan'a gelsin. Ondan sonra abi Davut Bozuyit'e gelsin. Mahmut Gülfidan'a gelsin. Ondan sonra Emre Ölmez'e gelsin. Ondan sonra abi D4 koğuşunda yatmakta olan değerli abim Gökhan Ergün'e gelsin.
0: Evet.
2: Ondan sonra Tancı abime gelsin. Umut Aydın'a gelsin. Melik Kartal'a gelsin. Ondan sonra abi C7 koğuşunda yatmakta olan Mehmet Yüre'ye gelsin. Namud Yer Kasap Dayı'ya gelsin. Ondan sonra Suzi Dayı'ya gelsin. Ondan sonra abi Çin'e Aydın'da yatmakta olan Cafer Şamlı Öğren'e gelsin. Namud Yer Çaki Dayı'mız.
0: Evet.
2: Beni duyuyorsan Çaki Dayı Cuma günü konferans numarasını vermişsin. Cuma günü yarın onda ben arayacağım. İnşallah beni duyuyordur. Duyuyorsan onda gelirsin. Yarın konferansında bekliyorum seni. Duyan da varsa Cafer Şamdevren'e iletiyorsun. Abi beğenmeyeceklerim bu kadar.
0: Tamam.
2: Evet, dur abi Nazilli'yi de sayayım ya. Açığı da sayayım artık.
0: Hadi say hızlıca.
2: Yetimlerin babası Kudret Elçi'ye gelsin. Ondan sonra Kutku'ya gelsin. Turan Salkıntaş'a gelsin. Akın Kabaca'ya gelsin. Erdal Güler'e gelsin. Ondan sonra Ali Berk'e gelsin. Şafak Aksu'ya gelsin. Mustafa Yüksel'e gelsin. Ondan sonra Serhat Akgöz'e gelsin. Ondan
0: evet.
2: Sonra Hüseyin Çakar'a gelsin. Ondan sonra bizim bir dayı burada bir dayımız var. Kendisi İncilovalı. Namı diğer Arap Mustafa dayımıza gelsin. Ondan
0: evet.
2: Sonra Engin Akgöz'e gelsin. Ondan sonra abi tekrardan Erdal Güler abimize gelsin.
0: Evet.
2: Ondan sonra abi buradan tekrar bir altı koğuşuna seslenmek istiyorum abi. Nazlı'ya yapmakta olan Sinan Kucu abime. İnşallah iyisindir. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Kendinize iyi bakın.
0: Evet.
2: Abi Erdal Güler'den de B1 koğuşuna selamları var. Çok çok selamları varmış.
0: Aleykümselam.
2: Abi isteyeceğim şarkı Neşet nereden çıktı ya? Bir dakika abi. Metin Işık'tan Lay Lay Lum.
0: Metin Işık
2: evet.
0: Lay Lay Lum. Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Abi. Allah'a emanet ol abi. Söylüyorsun.
0: Sen de Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Hadi abi görüşürüz.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz canlı bağlantılarla.

0: Evet, hemen devam edelim bakalım. Hattımızın ucunda kim var? Şöyle bir bakalım. Alo. Alo. Sesin gelmiyor. Alo. Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam. Vallahi kapatıyordum tam.
1: Abi ne kapatıyorsun ya, kurban oldum.
0: Ama sen cevap abi, vermedin.
1: Doğrudur abi. Nazilli açık izleminden ben Turan Sazımtaş.
0: Evet Turan.
1: Nasılsın abi, iyisin inşallah?
0: İyiyim çok şükür. Sen nasılsın?
1: Hamdolsun valla. İyi olmaya çalışıyoruz. Ne kadar iyi olabilsek işte.
0: Allah iyilik versin diyelim.
1: Kapalıda yatmakta olan Engin Akgüz, Burhan Diyetan, Barış Akgüz,
0: evet.
1: Ferhat Akgüz, neydi? Neyse dur. Burak Uğraş, Mehdi Karataş, Muhammed Çetin, Serhat Demir, Serdal Demir. Başka. Vallahi isimlerini unuttum ama arkadaşlar hakkınızı helal edin. Bizim kalbimizde yaşıyorsunuz. Nazilli açık izlerine geçelim. Saygıdeğer Erdal Güver Kakoma gelsin. İbrahim Elçi. İbrahim Kıvcı.
0: Evet.
1: Sadıkcan Kulak. Tuğay Aydın kardeşime. Karama gelsin. Ferhat Akgüz. Bala Şevçenko'ya gelsin. Kudret Elçik. Akın Kabaca. Ferhat Uyanık. Ömer. Ömer Bayrak. Başka var mı? Eskişehirli Utku. Ne? Hüseyin Çakar. Ondan başka sayabildiğimiz Sevci Uyan'a da gelsin. Veysi Uyan'a da gelsin abi.
0: Tamam.
1: Abi ben parçamı isteyeyim.
0: Söyle onu da.
1: Bu Ferhat Akgüz'den Fıla Şevçenko'ya gelsin. Hazar Yıldız'dan Bilsen.
0: Bir dakika. Hazar Yıldız, Bilsen. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet abi. Merhaba.
0: Eyvallah. Evet, devam ediyoruz. Nazilli'de canlı bağlantılara devam ediyoruz. Evet, varsa gelmek isteyen buyursun gelsin. Çünkü 20'de değil mi, Nazilli ile artık işimiz kalmıyor, bilginiz olsun. Sonra ben yetişmedim, ben edemedim demeyin. Saatlere böldük. O yüzden bakalım hatta kim var. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Abi nasılsın?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen nasılsın?
2: Şükür abi.
0: Allah iyilik versin.
2: Abi birkaç kişiye selam yollayacağım. Nazilli açıktan bağlanıyorum.
0: Hadi yolla bakalım.
2: Abi Ömer Bayrağı gelsin. Hamide Erkeskur. Zeyir Sakın Kabaca'ya gelsin. İbrahim Kırzı'ya gelsin. Elçik Aylisi'ne gelsin abi. Ferhat evet. Uyanık abime gelsin. Tuna Sarkıntaş'a gelsin abi.
0: Evet.
2: Hüseyin Çakır abime gelsin. Erdal Güder abime gelsin.
0: Tamam.
2: Hamza Taşçı'ya gelsin abi. Özellikle Engin Akgüz abime gelsin. Abi kapalıdan da

0: Devam ediyoruz canlı bağlantılarla. Türkiye Vesiyo Saatleri 19.43 ve bakalım hemen attığımızda kim var? Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Abi ben Nazilli Açık'tan arıyorum. Kudret Elcik.
0: Evet Kudret, hoş geldin.
1: Abi sizin aracılığınızda ben buradan akrabalarıma, arkadaşlarıma seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen bakalım hemen.
1: Devirde yatmakta olan öncelikle Süleyman Elcik amcam. Amcan abi nasılsın? İnşallah iyisindir. Bana soracak olursan ben iyiyim. Allah'a şükür sen de inşallah iyisindir. Mahmut Gülfidan. Ondan sonra Davut Bozyiğit. MUKO Başkan Mehmet Elcik. Abi siz de nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz de iyiyiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Ve altı koğuşunda yatmakta olan Allah çocuğu Sinan Kıvcı. Abi inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. Kafa takma. İbo'ya kafa takma. İbo bizden beraber. İşte çalışıyoruz. Biz de zeytin işine girdik. Çalışıyoruz. Kendi halimizdeyiz. Sonra Ali abi sen ne yapıyorsun? İnşallah iyisindir. Allah'a emanet olun. C7 koğuşunda yatmakta olan Selamı Güder, namı diğer kasap dayı. Tamer Ağa Çiçek, namı diğer Sökerli Tamer Ağa Çiçek. Abi sen nasılsın? İnşallah iyisindir. Mehmet Dürüye sen ne yapıyorsun? Abi iyisindir inşallah. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. C8 koğuşunda yatmakta olan Ümit Bilgen, abi nasılsın? İnşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz de iyiyiz. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Abi de buradan Recep Tatar abinin buradan Fırat Yılmaz'a çok selamı var abi. Aleyküm kendine selam. İyi baksın diyor. O da iyiymiş, kafa falan takmasın diyor. Sonra buradan Nazilli Açık Cezaevinde yatmakta olan arkadaşlarıma sesleniyorum abi. Ondan evet. Sonra İbrahim Kavcı, Karam, ondan sonra Turan Sarkumtaş, Recep Tatar, Tugay Aydın, Ferhat Akgüz, Turan Sarkumtaş, ondan sonra Erdal Güler, Mami, özellikle Flengin'e de gitsin diyor selam. Eskişehir Lutku'ya da selam olsun. Sonra İncirli Oğlu Arattay'a da selam olsun. Şarkı gel. Tamam. Abi ondan sonra Cüneyt Küçük'e de selam olsun abi. Yemekhaneciler Kralı. Cüneyt Gezerci'ye de selam olsun abi. İbrahim Kartal namı diyelim, ona da selam olsun. Necat Elcik, Mehmet Elcik. Daha Mutku'dan N1'de yatmakta olan Fırat Çelik'e selam olsun. Abi istek şarkıya geçmek istiyorum.
0: Geç ona da.
1: Yıldız Tilbe, Ah Bir Çocuk Olsam abi.
0: Yıldız Tilbe.
1: Söyledim. Ah Bir Çocuk Olsam. Tamam abi, kendine iyi bak. Allah'a emanet
0: tamam,
1: ol.
0: Tamam. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Tamam, kapatıyorum abi.
0: Eyvallah. Hadi.
2: Yerden yere vurdun kaderi.
0: Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet saatlerimiz 20'yi gösterene dek Nazilli'den canlı bağlantılara devam ediyoruz. Sonrasında Aydın'a geçeceğiz. Aydın da hazırlıkları tamamlasın. Değil mi? Şöyle hemen bakalım hatta kim var. Alo.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Nasılsın abi?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen nasılsın?
3: Tam da sendeyim abi.
0: Allah iyilik versin.
3: Abi ben Nazilli'den Karam. Canım Karam çekmesin bir söylemek istedim ama.
0: Aha. Ne diyeyim şimdi, Karam Karam diye bağırayım mı yani?
3: Abi.
0: Bugün serbest ya, bugün istediğin kadar bağır ya. Bugün morallerim şey benim ondan.
3: Tamam abi. Arkadaşlar abiler seslemek istiyorum şimdi.
0: Hadi seslen bakalım.
3: Abi Aydın Kafalı yatmakta olan abim Ozan Çeşmeci, dayım Zeki Akbulut, Orhan Terit dayım, Ahmet Balı kardeşim, Müslüm Karadoğan abim, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cem Oğuş, Seyfettin Göl dayı, Necati Göl abi, Bilginer Göl'ün işte, Akrep Serdal dayı, Gökhan Endek abi, Gamal İbrahim dayı, Taner Doğan abi, Ali Kereli Kayınçı, Mişko, Fethi Karaduman, Safet Can, Aydın Toprak abim, Hüseyin Babadağ, Ertuğrul Yılmazoğlu abim, Derman Babadağ, Savaş Varlı, İsmet İrdem, Tolga Gülbahar, Hasan Ertaş, Kadir Ertaş, Hüseyin, Hüsnü Can Canbaz, Orhan Kapkara, İlhan Yaşım, Gökhan Doğan Eniştem, Oktay Çiğ kardeşim, Karahman Güvenç kardeşim,

0: Beni tanıyan herkese selam olsun abi.
1: Aleyküm selam.
0: Nazilli, açıkta yatmakta olan değerli abim, Onur Deniz, Osman Menekşe abim, Ozan Küçük abim, Hacı Mur abi, Volkan Kaya abim, Veli Tıraş, Süleyman Akan abi, Aliberk Küçük, Yemekhane Kralı İsa Ergün, Aydın Öge, Mehmet Öge, Neşat Öğücan, Escobar Adem'de de, Tufan Arıkan, Çağlar Başkan, İbrahim Duran, Akıl Sakıcı, Kudret Elçik, Turan Salkımtaş, Necdet Elçik, İbrahim Kıvcı, Mehmet Elçik, Cüneyt Gezelge,
1: evet,
0: Rami Kayalar, Mustafa Yüksel, Erdal Güler abi, Hüseyin Çakat, Ömer Bayrak abi, tanıyan herkes selam olsun abi. Bir de kapalıda yatmakta olan Osman Menekşe'den Ünal Kılıncı selam var abi.
1: Aleyküm selam.
0: Mehmet Özer abime gelsin diyor Osman Menekşe abi. Kapalıda yatmakta olan değerli kardeşim İsmail Ülker, evet, Egemen Güney, Bıdık, Cihan Dinar, Velat Yakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlucan Sert, Erkan Akbalık, Namı Değer Yagi, Berke Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Sinan Kılcı. Abi istek parçamı geçiyorum.
1: Geç bakalım, nedir o?
0: Neşet Ertaş'tan.
1: Evet.
0: Zülüf Dökülmüş Yüze.
1: Dökülmüş. Tamamdır, bu kadar mı?
0: Evet abi, bu şarkım da B11 koğuşunda yatan Can Gül abimle Cemal Angül kardeşimi gelsin abi.
1: Tamam, o zaman başka Allah'ım eklemek istediğin var mı?
0: Yok, kendine iyi bak.
1: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak o zaman.
0: Hadi.
1: Hadi görüşürüz. Evet, devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hemen şöyle hattımızın ucuna kim geliyor? Alo.
2: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Ben Nazilli'yim abi, Ömer Bayrak.
1: Ömer Bayrak.
2: Aynen abi, buradan evet, kaçtan arkadaşıma selam söyleyeceğim.
1: Hadi söyle bakalım Ömer.
2: Abi İbrahim Kıvcı, Necat Elçik, Kudret Elçik, Eskişehirli Utku, Mustafa Yüksel, kapalı yatmakta olan kuzenim Özcan Mert Akbaşı oluyorum abi.
1: Evet.
2: İstek parçayı söyleyeyim abi.
1: Söyle bakalım.
3: Ben buradan birine haber göndermek istiyorum.
2: Tamam. Aynur Polat'tan.
1: Evet.
2: Esmer'im abi.
1: Esmer'e
2: bir
1: tamamdır.
2: Bir de buradan birisine bir haber yollayacağım abi.
1: Yolla bakalım hızlıca.
2: Burada Kudret Elçin. C12'de yatmakta olan hala çocuğu Süleyman Elçi'ye çok selamım var. Kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olacakmış abi, onu çok seviyormuş.
1: Tamamdır. Hadi bu kadar mı? Abi. Allah'a emanet sağ olasın.
2: Hadi
1: görüşürüz.
4: Mutluluk gösterdin hele.
1: Türkiye ve Söz Saatleri 19.52. 20 itibariyle artık Nazilli'nin canlı bağlantıları olmayacak, bilginiz olsun. 19.30'da 20 arası Nazilli, 20 ile 20.30 arası Aydın. Sonrasında da Dalaman'a, yani Muğla bölgesine zaman ayıracağız, bilginiz olsun. Evet, devam ediyoruz. Bazen ölmeden öldürür kader, değil mi? Ben her yayında söylüyorum, bugün de tekrardan hatırlatayım. Dediğim gibi aklınıza gelen tüm kapalıda olanların, özellikle ama özellikle isimlerini geçmeye çalışın. Çünkü kapalıdakilerin şuradan seslerini duymaları, isimlerini duymaları bir nebze de olsa onların orada yüzünü güldürür. Çünkü bazı şeyler hani yaşamamış insanlar bilemez gerçekten. Hani ne kadar söylesek de, ne kadar laf yapsak da, ben fazla söz söylemeyi de bilmem. İçimden ne geçiyorsa onu söylüyorum. Hani elinizden geldiği kadarıyla, hani kapalı da olanların bol bol isimlerini sayın. Orada ufacık da olsa bir tebessüm etmelerini sağlayalım. Çünkü gerçekten o çok önemli. Çünkü bilmiyorum hani açıkta belki her şey vardır, telefon vardır, yani televizyon vardır. İstediğinizde istediğinizi belki yapabiliyorsunuzdur ama kapalıda böyle imkanların olduğunu zannetmiyorum. O yüzden sizlerden ricam bu. Hemen bakalım hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
3: Alo, selamünaleyküm, iyi akşamlar kral, geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun, sağ olasın.
3: Ben Cezayir'den arıyorum, Sankaya.
1: Evet.
3: Yemekhaneciler Kralı, Cüneyt Gezerge, Murat Çetinkaya, Sinan Özcan, Güney Deniz, C1'de Güney Deniz'in kardeşi Emre Akdemir, B4'te yapmakta olan Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Egemen Güney, bunlara gelsin.
1: Tamam.
3: Bir sözü, bir gün herkes terk edilmiş bir eve benzeyecek. Üçü harabe, üçü hatıra dolu, sevgiler saygılarla. Ceylan'dan Ağlamam Artık parçasını istiyoruz.
1: Ceylan Ağlamam Artık. Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Bu kadar.
1: Allah'a emanet, sağ olasın. Bu arada Egemen ve Yagi'ye de sevgiler, selamlar olsun. Ondan sonra Raif Domurcu'ya sevgiler, selamlar olsun. Ondan sonra koldaşlardan olanlar varsa onlara sevgiler, selamlar olsun. Yagi'ye, Egemen Güney'e. Valla kapalıda aklıma gelenleri sayıyorum. Selen kardeşlerden kim varsa onlara. Yani kapaldaki herkese sevgiler, selamlar olsun. Diyorum ya, bu programda bizim amacımız bol bol isimlerini duysunlar. Bol bol böyle yüzleri tebessüm etsin diye uğraşıyoruz açıkçası. Evet, Nazilli'nin artık son 5 dakikası kaldı. Hemen bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
5: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
5: Ben Erdal Güler.
1: Evet, Erdal Güler. Evet, Çinerli mi?
5: Nasılsın abi?
1: İyiyim valla, sen nasılsın?
5: Çok şükür valla, iyi, siz nasılsınız? İyi
1: valla biz de iyiyiz işte, yuvarlanıyoruz. Bir şeyler
5: vallahi
1: oluyor.
5: Biz de aynı öyle. Allah öldürmedi, süründürüyor sadece.
1: Aynen öyle valla. Buna şükür diyoruz.
5: Valla ben bir şarkı isteyecektim.
1: Hadi iste bakalım.
5: Enver Yılmaz, Mesut Askaya, Gönül Darda.
1: Bir dakika, şöyle ben bir yazayım. Enver Yılmaz,
5: Mesut Askaya.
1: Mesut Askaya.
5: Evet. Gönül Darda.
1: Gönül Darda.
5: Evet.
1: Tamamdır.
5: Bu şarkı çocuklarıma ve eşime gelsin ve de arkadaşlara gelsin, açıktaki, kapalıdaki dostlara gelsin.
1: Eyvallah. Bu kadar mı?
5: B1'e gelsin. Özellikle B1'e gelsin ve bir de size gelsin.
1: Allah razı olsun. Bu kadar mı?
5: Var mı bir isteğiniz?
1: Canının sağlığı, kendine iyi bak, yeter.
5: Tamam, iyi akşamlar.
1: Vallahi emanet, sağ olasın. Evet. Nazilli'den devam ediyoruz. Son 4 dakika artık Nazilli için ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
6: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Şeytan Hisarlı.
6: Neşat Özcan.
1: Evet, hoş geldin.
6: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Kimlere sesleneceksin?
6: Nazilli Kapalı'da B6 koşuna etmez olan değerli kardeşim, değerli abim Mehmet Akkoca. Son bir hafta kaldı. Allah'ın izniyle haftaya seni burada görmekteyiz. İnşallah sağ salim kazası belası buraya gelmeni bekliyoruz.
1: Evet.
6: B6 koşunun okulundan Hoca Beli ve Bayan Koşun'un okulundan üzerine Umur Geyik, Cengiz Ergün, Emre Ertürk, Serdar Bozkurt, B5'te bulunan Ergin Akar, Halil Atkın Kaynak, Beyin Koçlu'nu bulunan Emre Turhal, Ersin Demir, Engin Akyüz, Metin Arkaş, B1 Koçlu'nu bulunan İzmirli Keçel Burak Uğraş, Ramazan Solmaz, Orhun Düzger, Batuhan Altındiş, B7 Koçlu'nu bulunan Veysel Uslu, Sekin Akdemir, Umut Akdemir, Yakup Yörüklü, B9 Koçlu'nu bulunan Celal abim, kıymetli abim Cengiz Demir, İsmail Arslan, Serhat Demir, Kadir Yetim, G11'de bulunan Sevlen Türün, G15 koşuna bulunan Mehmet Aydın, Emre Altındal ve Aydın Kapalı Sabir'de bulunan üzerine.
1: Evet.
6: B4 koşuna bulunan Erkan Akbalık, Yadın Yagi, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Berke Yılmaz, Burak Kardemir, D1 koşuna bulunan Sinan Orosan,
1: evet.
6: Aydın Kapalı'da koşuna olan Sercan Sevingen, İsmet Akkalay, Betül Aybi, Nazlı Açık'ta bulunan değerli abim, kıymetli abim Emrah Demir, Yusuf Ergen, Yusuf Çelik, Deniz Çatuş, Şükrü Kılıç, Ferhat Uyanık,
1: evet.
6: Ömer Zamanoğlu, Hadi Can Altınalan, Mustafa Yüksel, Sinan Öz, Sinan Kaya, İbrahim Korkmaz, Hayrettin Kocaman, Yunus Kahyalı, Namı Dertoti, Mustafa Olan, Yani Mıçı kardeşim, Karam, Turan Salkıntaş, Aliber Küçük. Son olarak İstanbul Sivri Marmara 5 nolda yatmakta olan değerli kardeşim Orhan Özcan, Namı Derkindar'a gelsin.
1: Evet.
6: Ve istek parçam Kenan Arslan'dan gelir.
1: Kenan Arslan gelir. Bu kadar mı?
6: Gelir. Bu parçada özellikle Mehmet Akkoca gelsin. Değerli kardeşim, unutmadın, unutulmadın. Hiçbir zaman da unutulmayacaksın. Bunu aklının bir üstesine yaz. Ve Sinan Arslan gelsin. Ferhat Uyan'ın ve Esin Uyan'a çok çok selam var.
1: Eyvallah.
6: Erdal Güler'in B1'de yatan tüm arkadaşlarına, tüm dostlarına selam var.
1: Aleyküm selam. Benden... Tamam, o zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
6: Sen de abim benim canım. Hadi görüşürüz.
1: Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 19.59. Bu arada WhatsApp'tan mesaj yazan değerli dinleyicilerim. WhatsApp'tan mesaj yazan değerli dinleyicilerim. Bu saat itibariyle mesajlarınız gelmeye devam etsin. Bizler mesajların hepsine dönüş yapacağız. Sıra geldiğinde sizlere yazacağız. Hani okunmadı düşüncesiyle. Lütfen şey yapmayın. Hatta salı günü mesaj atan değerli dinleyicilerimiz var. Onlar da bize hatırlatma yapsın. Hak geçmesin lütfen. Ben bir şarkı göndereceğim. Şarkı sonrası artık Aydın'la canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Bilginiz olsun.

0: Kelimiz devam ediyor. Artık bu saatte neresi arayabiliyor? Aydın arayabiliyor. Bilginiz olsun.
1: Anam bile.
0: Evet.
1: Oğluna sarılmış.
0: Bu arada mesaj atan değerli dinleyicilerim, sizlerin mesajlarını canlı bağlantılar bittikten sonra, yani 21 itibariyle mesajlara geçeceğiz. Bilginiz olsun. Sizler mesajlarınızı iletiyorsunuz. Sıra size geldiğinde zaten bizler sizlere bir şarkı öncesinde haber veriyoruz. Bilginiz olsun. Yani okunmadı düşüncesiyle lütfen, ama lütfen böyle paniğe falan kapılmayın. Bizde en önemli şey kimsenin kimseye hakkı geçmesidir. Hani geçmesin ki, ne sizin bana geçsin ne de benim size geçsin. O yüzden elimden geldiği kadarıyla buna dikkat ediyorum. Sizler de o yüzden merak etmeyin yani. Her türlü mesajınız okunur. Her türlü şarkınız çalar. Vallahi diyorum ya, hani telefona uzak olanlar var. Bizleri arayamayanlar var. Özellikle onlara kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Tüm kader mahkumlarına sevgiler, selamlar olsun. Bizler buradayız. Sizleri yalnız bırakmıyoruz. Allah bize güç verdiği sürece buradayız Allah'ın izniyle. Elimden geldiği kadarıyla sizlerin seçmiş olduğu parçaları, sizlerin sevdiklerinize, ailelerinizi sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla bana verdikleri yetkiyle. Evet, şöyle bir bakalım hemen hattımızda kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Aleykümselam, hızlı imam Rüstem.
2: Süzer.
0: Hoş geldin. Nasılsın abicim? Şükür valla. Ne yapalım, aynı.
2: Allah iyilik versin abicim.
0: Amin cümlemize. Sen nasılsın?
2: Şükür ben de iyiyim abi, ne yapayım?
0: Allah iyilik versin. Can sağlığı versin, gerisini boş ver.
2: Aynen öyle. Allah verdiği akıllına sağlığı bizden almasın.
0: Amin, amin valla.
2: Evet abicim. Kapalıda yatmakta olan, açıktaki, kapalıdaki, park bahçedeki arkadaşlarımıza bir seslenelim istedim.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Öncelikle kapalıda yatmakta olan Aslan abime,
0: evet,
2: Emrah Bartan, Göksel Çakır, Şafak Demir, Şahin Demir, Mehmet Erol, Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Kadir Taşçı, Muzaffer İsek, İlker Kırbaş, Semih Çıtak, Gökhan Uslu, Uğur Kavas, Salih Oğuzhan Kavas, Sansar Selim, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Yunus Gültekin, İbrahim Kafalı, Kerim Gültekin, Mert Pamukçu, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Kökten dayıma, Uğur Durmuş abime, Aslan amcam Yıldırım Kip, Caner Doğan'a, Şino'ya, Aslan abim Ziya Ateş'e, İsmail Uğur uzmana, Orhan Kılıca, Fecri Kılıca, Savaş Taşçı, Murat Yalı'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Ulaş Sevgili'ye, Muhammed Ulu'ya, Ahmet Moran, Eren Karaca, Burhan Özger, Azat Kul, Emrullah Oğuz, Sofiye. Açıkta yatmakta olan Aslan dayım Abdülaziz Demir dayıma,
0: evet,
2: Aslan abim Yavuz Yaman'a, Aslan dayım Ulaş Tekeş'e, Ahmet Kulan, İzmirli Bay Tansel, Namı Değer Dirgen, Sergen Karatosun'a, Sabahattin Yüregil, Avni Cengiz, Murtake lakabı ile bilinen Vitin Kırbaş, Sökel'in Namı Değer Kote'ye, Erco'ya, Aytekin Topbaş Dede'ye, Eren Ünal, Diyar Kaya, Aşkın Yavuz, Servet Akdağ, Sezer Karakaya, Kadir Taş, Ozan Emre Çağlayan, Maşallah Turgut, Emre Değer, Can Dostum Hüsnücan Canbaz, Motor Ali, Eyüp Denktaş, Cio abi, Tunay Manyası dayıma, değerli emektarımız Yıldırım Yıldız kardeşimize, Hakan Yıldız, Değerli bacınağım İbrahim Sevimli, Yunus Tekeş, Cengiz Yataz, Berber Ümit Koşar, Çamur Memede, Doğukan Genç, Yasin Arıkan, Soner İlengiz, Ulaş Çelik, Yunus Şenol, İlhan Deniz Abme, Onur Tirit, Volkan Kaya, Yılmaz Dinler, İsmet Mete, Kahveci Tahir Dayı'ya, Can Apaydın, Savaş Mert, Fırıldak Hasan, Enes Öcal, Takoya, Kamber Akın'a, Berbat Nazmiye, Soner Çeliköz, Pokemon Halil'e, Alem Yılar, bir de Erkan Yılmaz'a.
0: Evet.
2: Bir de canımızdan değerli, çok sevdiğimiz ve ismini devamlı zikrettiğimiz Selim Temer abime gelsin.
0: Evet.
2: İçine kapalda yatan Abdullah Karademir, Polat ve Tuğrul'a, Muhammed Alakuşa, Köylüm Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman, Erhan'a, Alperen'e, Bombacı Birkan'a ve Aslan amcaoğlu Yiğitcan Kipe, Ayıcı Bayram'a, Ergün Yaman ve İdris Akıncı'ya. Çin'e açıkta yatan değerli kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu, Serkan Tavaslıoğlu, Muhammed Erek, Muhammed Ali Sancar, Haşim Erkul, Efe Şen'e, Mert Efe Toya, Memduh Biçki, Cihan Çeliğe, Namı Değer Çiko'ya, Zekeriya Dere, Adnan Yürük, Mehmet Ali Pata. Park Bahçede bulunan kardeşlerimiz Ömer Yalı, Mert Yalı, Ali Rıza Halat, Ahmet Becerik, Sadullah Avcı, Fırat Gülüş Dayıma, Konyalı Mami, Mehmet Öncel, Şahan Genç ve özellikle amcama gelsin.
0: Evet.
2: Nazilli'de yatan aslan dayım Murat Şengüler'e gelsin. Ayrıca Taner Tunca, Şirin Tunca Başkan'a, aslan dayım Ulaş Tekeş ve Yavuz Yaman abimin çok çok selamları var.
0: Aleyküm selam.
2: Bu kadar.
0: Bu kadar mı? Ne göndereceğiz onlara?
2: Abi bu tüm ismini saydığım arkadaşlara, mahkumlara ve mahkum yakınlarına, özellikle sana Ömer Şahin'den Yılan Dağı'na kar yağmış.
0: Ömer Şahin.
2: Hakikaten istiyorum.
0: Tamam. Bu kadar evet. mı?
2: Bu kadar abi. Gecenin sözünü söyleyerek veda etmek istiyorum.
0: Tamam.
2: Benim kurduğum cümlelerin bile bir şerefi varken, benim kurduğum cümlelerin bile bir şerefi varken, ciğeri baş para etmez insanlara tiye almaya ne gerek var?
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
2: Aslan her yerde aslandır.
0: Aynen öyle.
2: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Sen de kendine iyi bak abicim. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sadece ve sadece şu an Aydın'dan. Aydın'dan canlı bağlantılar alıyoruz ve bakalım hemen hatta kim var. Alo.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk kral. Ne yapıyorsun?
0: Allah'ıma bin şükür olsun vallahi. Yuvarlanıp gidiyorum. Sen?
3: Haberini aldım. Birkaç gündür aradım da telefonların kapalıydı.
0: Aynen öyle vallahi.
3: Bir şey olmaz ya.
0: Vallahi bilmiyoruz. Ne olacak? En fazla yanına geliriz yani. Yapacak bir şey var mı? En fazla diyorum yanına geliriz.
3: Allah göstermesin de olursa yatağın her zaman hazır ya, sıkıntı yok.
0: Yok, sıkıntı yok ya.
3: Buralar her daim bizim biliyorsun.
0: Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Nasip böyle.
3: İyisin değil mi?
0: İyi şükür vallahi ya.
3: İyi. Emin abim de iyi.
0: O da iyi. Şükür
3: i̇yi, çok
0: vallahi.
3: Çok selamlarımı iletirim.
0: Aleyküm selam, Allah razı olsun.
3: İyi, o zaman ben selamlaşmayı bitirdiysem arkadaşlarıma bir selam göndereyim.
0: Tamam, mikrofonu bıraktım sana.
3: Tamamdır. Kapalıda yatmakta olan dostlarım Emrah Fartan'a, kardeşim Twingo'ya. Bu arada Twingo kardeşim benim yanımda, sıkıntı yok kardeşim, için rahat olsun. Zafer Karaduman'a, Caner Doğan'a, Müjdat Akın'a, Aslan dayım Yıldırım Kipe, Aslan kardeşim Ali Selen'e, yeğenim Emrullah Oğuz'a, kardeşim Muhammed Alakuş'a, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, Alper Aktaş'a, Semih Çita'a, Muhammed Ulu'ya, Oğuzhan Yavaş'a, Polat Yavaş'a, Namı Değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenim Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, Aslan kardeşim Yunus Gültekin'e, Kerim Gültekin'e, Aslan abilerim Sarı Mustafa'ya ve Ziya Ateş'e, Hüseyin Kökten dayıma, Ahmet Döhen'e, İsmail Uğur Uzman'a, Yakupcan Tosun'a, Orhan Kılıca, Fecri Kılıca, değerli dostum, değerli kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, İsmail Aygün'e, Ozi'ye, Uğur Durmuş'a. Bu arada Uğur abi, oğlum benim yanında, haberin olsun, için rahat olsun, sıkıntı yok. Şahin Güçlü'ye, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime abime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Savaş, Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na, Mehdi Aydoğdu'ya, Ulaş Sevgili'ye, Batuhan Vural'a, İlker Kırbaş'a, Ferhat Selen'e, Erhan Cengiz'e, Celal Özkan'a, Azat Kula. Bu arada Azat Kula kardeşinden de çok çok selam var, Ahmet Kul'dan. Üstümde kalmasın. Kadın koğuşunda yatmakta olan Dilan Bulut'a. Çin'e L tipi kapalıda yatmakta olan Aslan kardeşim Abdullah Karademir'e. Oğlum Cafer Turan'a. Birkan Akbay'a. İdris Akıncı'ya. Aslan yeğenim Yiğitcan Kipe. Yeğenim Sinan Şentürk'e. Sinan, bu arada faksını aldım kardeşim. Altına yazmış olduğun o yazı mükemmel. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Aydın Açık'ta yatmakta olan Aslan dayım Abdülaziz Demir'e. Aslan kardeşim, değerli kardeşim Yavuz Yaman'a, değerli kardeşim Diyar Kaya'ya, değerli kardeşim Ahmet Kula, abilerim maşallah Turgut'a, Mehmet Aykut'a, dedem Aytekin'e, aşkın Yavuz'a, Volkan Kaya'ya, Tako'ya, evladım Erco'ya, kardeşim Bayram Tekin'e, kardeşim Kadir Sarıoğlu'na, Kadir Taş'a, Enes Şişman'a, Servet Akdağ'a, kuzenim Servet Akdağ'a, Sinan Alçıç'a, Ozan Çağlayan'a, Erkan Yılmaz'a, kardeşim Berber Erkan Yılmaz'a, Murat Çapkın'a, kardeşim Kote'ye, Pokemon Halil'e, Mevlana, değerli kardeşim Mevlana, Savaş Kalbi, kuzenim Yunus Tekeş'e, Nazmi Uysal'a, kardeşim Çamur Mehmet'e, Aslan kardeşim benim, yeğenim Doğukan Gence, Mustafa Kamber'e, İbrahim Özbay'a, kardeşim Metin Kırbaş'a, Sergen Karatos'una, Aslan kardeşim Bay Tansel'e, benimle sağlık sorunlarım boyunca ilgilenen biricik revircim Hüsnücan Cambaz'a, Arnavut Emre'ye, Avni Cengiz'e, Serkan Akrancı'ya, Sökeli Ziya'ya, yani Ciyo'ya, Oğuzhan Varan'a, Yasin Arıkan'a, Ömer Yalı'ya, sol yanım hızlıyım ama, Ulaşcan'a, Şahan'a, Soner'e, Çin'de yatmakta olan dayım Serkan Tavaslıoğlu'na, değerli kardeşim Haşim Erkul'a, Menduk Bişki'ye, Efe Şen'e, evet, Mert Efe Toya, Zekeriya Dere'ye, Emre Gülseven'e, Emre Öztürk'e, Uğur Uyguç'a, aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ere'ye, Muhammed Ali Sancar'a, Adnan Yürü'ye, Ali Fatah'a, ayrıca park bahçe çalışanları, değerli büyüklerim amcama, dayıma ve bizi tanıyan tüm dostlarımıza, Nazilli'de yatmakta olan dostlarım Taner Tunca, Şirin Tunca, Muhammed Tüme, Tugay Tüme, Ferhat Tüme, ayrıca ben ve Yavuz Yaman'dan Taner Tunca ve Şirin Tunca kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Sözlerime burada son vermeden önce de, herkes bir zirvede tutturmuş gidiyor. Bizim zeminimiz onların zirvesi ama onlar bunları bilmiyor.
0: Evet.
3: Bu isteyeceğim şarkıyı da bana faksla kardeşim özellikle söylemiş. Abi bizim için ister misin diye. Durak şarkısını da yeğenim Sinan için istiyorum. Umarım dinliyordur. Hepsini çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Aynen.
0: O zaman Allah'a emanet reis. Kendine iyi bak.
3: Seviyorum seni. Allah'a emanet.
0: Sen görüşürüz. De Allah'a emanet. Görüşürüz. Evet. Aydın'dan şu anda arayabilirsiniz. Aydın saatindeyiz. Ve bakalım şöyle. Ana ben hattı aldım. Adam hattı kapattı. Evet. WhatsApp'a mesaj atan değerli dinleyicilerim, 21 itibariyle mesajlara geçeceğiz. Mesajlara geçeceğiz 21 itibariyle. Varsa Aydın'dan gelmek isteyen buyursun gelsin.

Evet, yok mu Aydın'dan gelen? Çin'e Aydın. Haydi bakalım, bekliyoruz. Varsa sonra, saatiniz bittikten sonra aradığınızda maalesef ama maalesef canlı yayına alamıyorum. O yüzden şu an arayabilirsiniz. Bu arada WhatsApp'tan mesaj atan değerli dinleyicilerim, dediğim gibi 21 itibariyle sizlerin mesajlarına tek tek yer vereceğiz.

Evet. Varsa gelmek isteyen buyursun gelsin, yoksa bir mesaj araya alacağım. Zaten 20.30'da bir mesaj arasına gireceğiz. Varsa canlı yayına gelmek isteyen buyursun gelsin. Sonra zaman geçer, bağlanamazsınız.

0: Evet, devam edelim hemen. Hattımızın ucuna kim geliyor bir bakalım. Alo.
1: Kral. Evet. Ben az önce bir kardeşimin doğum gününü kutlamayı unuttum ya.
0: Hadi bizim onu kutlayalım o zaman.
1: Bizim için park bahçeden böyle pılını pırtını toplayıp da gönlümüzü almaya gelen bir kardeşimiz var.
0: Ahmet Kol. Evet.
1: Onun cumartesi doğum günü de erken doğum gününü kutlayayım istedim.
0: Tamam.
1: Nice mutlu senelere. İyi ki doğdu. İyi ki bizimle. İyi, inşallah Allah daha nice mutlu senelerin nasip eder inşallah.
0: Amin. Biz de buradan IFM ailesi olarak kutlayalım o zaman.
1: Tamamdır.
0: Tamam, Allah'a emanet reis.
1: Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet. Görüşürüz.
0: Allah'a emanet. Evet, 20.30'a kadar bekliyoruz. Söz ağızdan bir kere çıkar. 20.30'a kadar bekleyeceğim. 20.30'da bir mesaj hemen okuyacağım. Bir mesaj okuyacağım hemen 20.30'da.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm. Ben Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Diğer Kaya.
0: Evet. Ben tanıdım da neyse. Evet.
1: Evet. Ben doğum günü olan kardeşimizin doğum günü kutlamak istiyorum. Ahmet Kul. Kardeşimizin doğum günü kutlu olsun. Rabbim nice seneleri dışarıda geçirmeyi, ailesiyle geçirmeyi nasip etsin. Sevgileriyle geçirmeyi nasip etsin.
0: Amin.
2: Ahmet Kaya'dan parça istiyorum.
1: Ve Ahmet Kaya'dan bir parça gönderirseniz sevinirim.
2: Doğum günü.
0: Ahmet Kaya doğum günü parçası.
1: Evet.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar efendim.
0: O zaman Allah'a emanet.
1: Allah'a emanet. Buradan da hızlıyım ama selamlar olsun.
0: Tamam olsun.
1: Görüşürüz efendim.
0: Görüşürüz. Evet, artık son 5 dakika. Aydın'dan gelmek isteyen buyursun gelsin. Sonrasında

Evet, Türkiye ve Sio saatimiz 20.27. Evet, 20.30'a kadar Aydın'dan canlı bağlantı bağlayacağız dedik. 20.30'a kadar gelenleri alıyoruz bekletmeden. Evet, 20.30'a kadar bekliyorum. Sonrasında bir şarkı arası vereceğim. Şarkı arasından sonra

Evet, anlaşıldığı üzere Aydın'dan şu an gelebilen yok diye düşünüyorum. Biz de ne yapıyoruz? Hemen bir mesajla 20.30'daki aramızı veriyoruz. Sonrasında aramak isteyen buyursun, arasın. Hani Çin'den arayabilirler, Dalaman'dan arayabilirler. Evet, şöyle bir bakalım hemen mesajımıza. Aydın Efeler E tipi cezaevi koğuş D12 Fırat Aslan'a eşi Gülşen Aslan'dan Engin Nurşen'in Gülom şarkısı demişler. Özellikle ama özellikle Aydın Efeler E tipi cezaevi D12 koğuşunda bulunan Fırat Arslan'a eşi Gülşen Arslan'dan gelecek bu mesaj. Bir şarkı istemişler, onu göndereceğiz ama şöyle bir not eklemişler. Ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü. Vuslat dedim, yüreğime hasretin düştü. Olsun, ben seni bana sevdirene emanet ettim. Bana sabır düştü. Ve kardeşleri Yusuf Arslan'dan ve eşi Nazlı Aslan, Emre Aslan'dan kime nasıl anlatayım? Seni orada bırakıp gelmenin zorluğunu abim demiş. Özellikle ama özellikle D12 koğuşundan Fırat Arslan'a eşi Gülşen Arslan'dan bu parçamız gelecek. Onlar için özellikle dinleyeceğiz. Özellikle dediğim gibi Fırat Arslan'a sesleniyoruz. Bu şarkı sana geliyor. Şöyle notu tekrarlayalım. Ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü. Vuslat dedim, yüreğime hasretin düştü. Olsun. Ben seni bana verene emanet ettim. Bana sabır düştü. Ve kardeşleri Yusuf Arslan'dan ve eşi Nazlı Arslan, Emre Arslan'dan kime nasıl anlatayım seni orada bırakıp gelmenin zorluğunu abim demiş. Biz de hemen istediği parçayı gönderelim. Hep birlikte dinliyoruz. Arkasından buradayız.

0: için. Evet, Engin Nurşani ve Gülom geldi kulaklarınıza ve birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam eder. Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.35 bu saati itibariyle, bu saati itibariyle Dalaman ve Çin'e bölgesi arayabilir. Ve bakalım hattımıza kim geldi? Alo.
1: İyi akşamlar abicim.
0: Allah razı olsun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Dalaman Açık Cezaevi TİGEM ekibinden arıyorum. Ahmet Tülücü.
0: Evet Ahmet Bey, kimlere sesleneceğiz?
1: Buradan arkadaşlarıma sesleneceğim. Biz burada Nazilli ekibinden İrfan Muslu, mesela evet. İrfan Muslu, Feyzican Oğuz, Kenan Ceviz, Hakan Arman, biz burada bir ekip, İstigem ekibinde çalışıyoruz.
0: Tamam.
1: Aydın'daki arkadaşlarımızı sesleneceğim.
0: Mikrofon sende o zaman.
1: Tamam. Aydın Kapalı iki koğuşunda yatmakta olan Mehmet Akboğa, Ali Doğan, Doğan Can Doğan, Batı Doğan abilerine gelsin. Açıkta yatmakta olan Ulaş Tegeç, Osman Yılmaz, Veysel Kapancı, Osman Görkem, Muro, Aliço, Nazilli'de yatmakta olan abicim Veli Tıraş ve evet, burada yatmakta olan Dalaman Açık Belediye Hekimindeki Yaşar Kurala, evet, Onur Apaydın kardeşime şarkıyı isteyebilir miyiz abicim?
0: Tabii, söyle şarkıyı da.
1: Ali Kınık'tan Reis. Bir de Ulaş abime çok selam olsun.
0: Ali Kınık Reis, tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abicim.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet, iyi akşamlar.
0: Eyvallah, sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. 21'e kadar canlı bağlantılarla sadece ve sadece Çin'e ve Dalaman'dan bu saatte alıyoruz canlı bağlantılara ve bakalım. Alo.
2: Alo abi, selamünaleyküm, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, ben Aydın Park Bahçesi'ni arıyorum.
0: Evet.
2: Mert Kırbaş, namı değer Merdo.
0: Mert, normalde sizin 20 ile 20-30 arasıydı ama.
2: 20 ile 20-30 arası mı?
0: Evet, 20 ile 20-30'u verdik Aydın'a.
2: Abi bizim burada sayım muhabbet oluyor, biliyor musun, ondan dolayı yani.
0: Tamam hadi, bunda böyle olsun hadi. Hemen say bakalım.
2: Tamam benim. İlk önce abilerin abisi İlyas Erdal, Velat Yakoğlu, Mertcan Karakurt, Ömer Özal Duru, Hikmet Yıldırım, Levent Kocabaş, Emrah Bartan, Akif Kaya, Berat Kaya, Ümit Kaya, Aslan amcaoğullarım İlker Kırbaş, Metin Kırbaş, Murat Akıncı, E5 koşunda olan Aslan kardeşim Zeynel Şimşek, Erol Kukutürk, Selim Sümbül, Selim Şahin, Aydın Toprak, Kadir Aydın,
0: evet,
2: Aydın Açık'ta olan Şükrü Yıldız, Çin'e Kapalı'ya sevk giden Aslan abim Harun Birmo, Şahan Genç. Bu arada abi özellikle şu 3 arkadaşımın doğum günüymüş ayın 29'unda.
0: Evet.
2: Şahan Genç, Doğukan, bir saniye. Neredeydi o? Heh. Adalı Doğukan Mustucak, Şahan Genç ve Aslan kardeşim Ahmet Kul. Bunların doğum günü kutlu olsun.
0: Evet.
2: Hepiniz seviliyorsunuz. Devam ediyorum abi. Şahan Ulukan.
0: Evet.
2: Kote Osman İbo, Sarı Sabri Cüracı, Aslan kardeşim Batuhan Taşkınöz, Mustafa Aykut.
0: Evet.
2: Mert Efe Özoğuz, Hüseyin Öztekin, Arap Mami, Muhammed Gürbüzer, Şehmuz Emerce, Cengiz Yataz, Yiğit Aydın, Mehdi Aydoğdu, Sadık Köse, Onur Çalışkan, Ömer Deniz, Ahmet Akkurt, Denizli kardeşim, Koray Ünal, İsmail Erdaş, Kadir Sarıoğlu, Cio Ziya Cengiz, Aslan abim Yunus Tekeş, Berkant Özbay, Hakan İmamoğlu, Ali Ülgenoğlu, Özgür Kuroğlu, Gökhan Tezel, namı der Toma.
0: Evet.
2: İlhan Yaşım, Garaylan, Efecan Taycir, Laz Hocam, Abdullah Çelebi, Mahir Bostaş, Sırcı Yan Kardıç,
0: evet,
2: Mahir Bostaş, babası Mehmet Bostaş, namı der Topal Mema, Üzümlü Ali abi, Aslan abilerim, Yavuz Yaman ve Reis Ulaş Tekeş, Diğer Kaya kardeşim, Berberler Kralı Servet abim, Aziz Büngel hocam, DJ Cucu, Çineli Mehmet Akşit, Erkan Özcan, Murat Ürün, Berkay Sınay, Gökhan Tirit, Özcan Aşık, Aslan abim benim, Basri Konay, Soner Bülbül, Abdullah Şaştı, Mehmet Öncel, Ekrem Bütün, Ahmet Kul, Konyalı Aslan kardeşim Ahmet Kocabıyık, Avni Cengiz, Ömer Arpaslan, İbrahim Tayfun, namı diğer uzman, Azat Kul, sonra Adalı Aslan kardeşim Doğukan Mıstıcak, Yaşar Buğra Yoldaş ve Hüseyin Tekin Şahin Yalı.
0: Evet, efendim, var mı başka? Taycilik
2: kayıtçısına çok çok selam varmış.
0: Aleyküm selam.
2: Bu kadar abi. İstek parçam da
0: nedir?
2: Ahmet Kaya doğum günü kutlu olsun. Bu şarkı Ahmet Kul, Şahan Genç, Doğukan Mustıcağı gelsin benden.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Abi bu da bir de kabirde yatan değerlime çok çok selam olsun. İsteğini haftaya açacağım inşallah. Kusura bakmasın.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Eyvallah abim benim. Görüşürüz. Eyvallah. Kendine iyi bak.
0: Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 20.41. Bu arada WhatsApp'tan mesaj atan değerli dinleyicilerim, sıra geldiğinde size zaten bilgi veriyoruz. Bu arada Aydın için canlı yayına bağlanma saati 20 ile 20.30. Yani 20 ile 20.30 arası, o kadar bekledik aranmadı. Şu anda Dalaman'dan alıyorum. Bilginiz olsun. Ya ben yarım saat boyunca bekledim. O yüzden sadece ve sadece Dalaman'dan alıyorum bugün. Bilginiz olsun. Şöyle bakalım hemen hattımızın ucunda kim var, değil mi? Bir bakalım. Alo.
3: Ben Dalaman Açık Cezanı'nı arıyorum. Süleyman Çine.
0: Süleyman Çine.
3: Evet.
0: Evet. Kimlere sesleneceğiz?
3: Abi iyisin.
0: Valla ben iyiyim. Sen nasılsın?
3: Valla şükür bir şekilde yaşamaya devam.
0: Allah iyilik versin o zaman.
3: Ben amin amin cümlemizi. Ben Aydın'da yatan Salih Ota abiye, Mustafa Kurtulan'a ve Nadirli Kapalı'da yatan Gökhan Ergün'e, dayım Tanju Ünal'a, Umut Aydın'a, Ahmet Eken'e, Melik Kartal'a ve Yusuf Uçarcı'ya, Cengiz Ergün kardeşime, Sinan Kıvcı kardeşime, Umur Geyi'ye, Serkan Ertem'e,
0: evet,
3: Süleyman Elçi'ye, Mukadder Kırbaç'a, Davut Bozyiğit'e, Onur Dalkıran kardeşime,
0: evet,
3: Mahmut Gülfiden'a, Hasan Aydoğdulu'ya, Deniz E'ye ve Doğan Zeybe'ye, Efecan Kınalı'ya ve Nadil'de açıkta bulunan İbrahim Kıvcı'ya, Kudret Elçi'ye, Necat Elçi'ye, Mehmet Elçi'ye,
0: evet,
3: Çin'e de yatan Cafer Çamdeveren

0: Evet.
1: Şimdilik Cihan Kolay'a bir de parça isteyeceğim abi.
0: Tamam, onu da alalım.
1: Metin Işık'tan Aydan Güzel.
0: Metin Işık, Aydan Güzel.
1: Evet.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Sağ ol, aynen abi, şimdilik bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, sen de sağ olasın.
1: Sen de kolay gelsin.
0: Eyvallah. Evet, devam ediyoruz. 20.44 Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz. Şu an Dalaman'dan, Muğla Dalaman'dan canlı bağlantı alıyoruz. Bilginiz olsun. Ve hemen bakalım şöyle hattımızın ucunda kim var? Alo.
2: Alo, ben Hamza Savay abi, Dalaman Ceza İnfaz Kurumu'ndan.
0: Evet Hamza, kimlere sesleneceğiz?
2: Kimlere? Öncelikle Aslan abilerin, Hasan Hüseyin Gölen'e, Kayserili Murat Öztürk'e,
0: evet,
2: Aslan yeğenim Burak Koldaş'a ve Aslan abim Çağrı Sevince. Bir de Burak Koldaş'ın bir mektubu var, kendisi yanımızda değil.
0: Evet.
2: Onu söyleyeyim. Burak Koldaş'ın mektubunu okuyorum. Öncelikle Aslan abilerim Metin Koldaş, Çetin Koldaş, Apo Koldaş, amcaoğullarım Emrah Koldaş, Doğan Koldaş, Ömer Koldaş'a armağan olsun bu söyleyeceğim parça. İstek parçayı da söyleyeyim abi.
0: Tamam, onu da söyle.
2: Ferdi Tayfur, Olsan içmez miydin benim yerimde?
0: Tayfur, Olsa içmez miydin
2: benim yerimde?
0: Tamam, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: Tamam, o zaman kendine iyi bak, Allah'a emanet.
2: Sağ olasın abi.
0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Sosyal Saatleri 20.46, 21'e kadar canlı bağlantılarla devam ediyoruz. 21 sonrası mesajlar bölümüne geçiyoruz artık. Bizim yayın normalde Aydın'dan yayın yapılıyor. Muğla'dan bizi ilk defa dinleyenler vardır. Muğla'da, o bölgede 107.8 frekansında yayın yapıyoruz. Bilginiz olsun. Yani sesimiz sadece Aydın'a hitap etmiyor. Yani Muğla bölgesinde de yayınımız var. Zaten tüm dünyadan dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca radyolardan da bu şekilde takip edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Varsa Dalaman'dan gelmek isteyen alalım hemen. Bu arada Çağlar Başkan'a sevgiler selamlar olsun. Yagi'ye, Egemen Güney'e sevgiler selamlar olsun. Ondan sonra Raif Domurcu'ya. Bu arada İnan abiyi unutuyorum bir iki gündür. İnan abiye de sevgiler selamlar olsun. İnan Işık abimize sevgiler selamlar olsun. Daha sonrası, evet, birini daha unutuyorum. Yufkacı Kenan'a. Yufkacı Kenan'a da sevgiler selamlar olsun. Evet, devam ediyoruz ve bakalım hattımızın ucuna kim geliyor. Şöyle bir bakalım. Alo.
3: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Abla, ben Burak Koldaş, tamamen açık cezeminden.
0: Evet Burak, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyi misin?
0: Allah'ıma bin şükür olsun valla. Sizler nasılsınız?
3: Ya iyiyiz valla, çok şükür abi.
0: Allah iyilik versin. Amin cümlemize. Kimlere sesleneceğiz?
3: Sağ ol abi. Abla, ben öncelikle abilerime seslenmek istiyorum, sonra da arkadaşlarıma.
0: Tamamdır, mikrofon sende.
3: Aydın Kapalı'da yatmakta olan Metin Koldaş, Çetin Koldaş, Apo Koldaş, amcaoğullarım Emrah Koldaş, Doğan Koldaş, Ömer Koldaş, Fırat'ın en güzel parçalar onlara armağan olsun. Bir de Kapalı'da bulunan Gökhan Uslu abime, Barış Çelebi abime, Cihan Kurt, Muratcan Günüç, Mehmet Oruç, Yakup Demir, Fırat Yılmaz, Veysel Caner Şahin, Celal Taş abilerime, Ferdi İşten, Yakup Balan, Serkan Aydemir, Enes Öcal, Azat Şahin, Çağrı Sevinç, Hamza Talay, dostlarım en güzel, sıradaki en güzel parçalar onlara armağan olsun abi. Bir de Diyar Kaya'nın bugün doğum günü varmış. Doğum gününü kutluyorum şimdiden. Bir de Ahmet Kul'un. Bir daha bu Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısını da ona armağan ediyorum.
0: Onu göndereceğiz, tamamdır. Bu kadar mı?
3: Evet evet, bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Kendi abi.
0: Eyvallah. Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Stüdyo saatleri 20.49. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bu arada WhatsApp numarasını

0: arayanları engelliyoruz. Bakın WhatsApp numarasını arayanları engelliyoruz. Bunu her seferinde üstüne basa basa diyoruz ki WhatsApp numarasını aramayın, aramayın, aramayın. Yani bunu biz söylemekten artık hani sıkıldık desek yeridir. Evet, varsa Dalaman'dan gelmek isteyen buyursun gelsin. Çin'den de olabilir. Şu an Çin'den de biz dinleyen varsa gelmek isteyen buyursun gelsin. Son 10 dakikamız. Sonrasında artık geçeceğiz mesajlara. 21 itibariyle canlı bağlantılarımız bitiyor ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo, iyi günler.
0: Evet, hoş geldin.
1: Hoş buldum. Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan hükümlü Mehmet diye de ben.
0: Evet Mehmet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: İyiyiz valla, sen nasılsın?
1: Çok şükür abi, bizim bir köşemiz var, arkadaşlarımızla oturuyorduk.
0: Evet.
1: Size bağlanmak için beni yolladılar, onlar da şu an orada sizleri dinliyorlar.
0: Eyvallah, o zaman seslen bakalım, mikrofon sende.
1: Oğulcan Nasılca, Batuhan Erbay, Bayram Koro, Murat Demirel, Mevlüt Zengin, Ali Arman Topçu, Kamil Kaya, Abdullah Akman abilerime selam yolluyorum buradan. Aleyküm bir de heba selam. Olan dünleri çalabilir miyiz?
0: Heba olan günler.
1: Evet abi.
0: Tamamdır.
1: Onlara gelsin bu şarkımız.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Evet abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet abi, kolay gelsin.
0: Evet, bu arada özellikle hani canlı yayına bağlananlardan talebimdir diyeyim ben. Hani talebimdir, isteğimdir. Hani sizler benden hep istek istiyorsunuz, ben de sizlerden istek isteyeyim. Valla sizlere her zaman söylediğim gibi özellikle ama özellikle hani kapalıda tanıdıklarınızın ismini muhakkak ama muhakkak geçirin. Çünkü dediğim ya hani ya açıkta mesela telefon var, istediğinizde arayabiliyorsunuz. Ama böyle haftanın iki günü zaten ben bu yayını yapabiliyorum. O yüzden hani sizlerden tek ricam, aklınıza gelen kapalıda olan, tamam, nerede olursa, Aydın'da, Nazilli'de, Dalaman'da, işte aklıma gelmeyen Çin'de, neredeyse ya her yerde ismini sayın. Kendi duymasa bile biri muhakkak ama muhakkak. Muhakkak ama muhakkak birisi ona söyler, o da böyle güler diye düşünüyorum hani. Evet. Valla şu an Dalaman'dan da gelen yok. Son artık dakikalarımız. Ben de şöyle artık genel olarak her yerden almaya devam edeyim. Arayabilirsiniz. Şu an artık son dakikalarımıza girdik. Her yerden arayabilirsiniz. Ve bakalım hemen hatta kim var. Alo.
2: Alo, kolay gelsin abi. Ben Aydın Açık Cezaevinden arıyorum. Bilal Düz. Namı Değer Memo'nun oğlu.
0: Hangi Bilal?
2: Abi yapma, gözünü seveyim, yapma abi.
0: Tamam, neyse Bilal. Geç kaldın da hadi bakalım söyle.
2: Nasılsın abi, iyisin?
0: Şükür vallahi, aynı.
2: Daha bir geçmiş olsun.
0: Allah razı olsun.
2: Dün dedin ya abi, böyle böyle bir şeyler oldu.
0: He, oldu.
2: Allah bir daha yaşatmasın abi, ne diyeyim.
0: Amin, yapacak bir şey yok. Bu işler böyle.
2: Abi buradan önce Açık Cezaevinde beraber yatmış olduğum abilerim Ulaş Tekeş. Evet. Ve arkadaşlara selam göndermek istiyorum. Bir daha bir senin aracılığından Aydın kapalı cezaevinde yatan kardeşim Muhammed Düz'e buradan çok çok selamlar söylüyorum. Kendine iyi baksın, moralini bozmasın. Bir daha bir şarkı isteyeceğim ona.
0: Nedir o şarkı, söyle bakalım.
2: Tahir Uçar, Başımda Bir Kardeşim Yok.
0: Tahir Uçar.
2: Aynen, Başımda Bir Kardeşim Yok.
0: Tamam.
2: Bir de Sergen Ceylan kardeşime, beni seven tüm dostlarıma buradan selamlar olsun.
0: Aleyküm selam.
2: Elbet bir gün diyorum abi.
0: O zaman kendine iyi bak diyorum ben de.
2: Sen de abi, görüşürüz.
0: Hadi,
2: hayırlı
0: görüşürüz.
2: Akşamlar.
0: Eyvallah. Evet, son dakikalarımız artık. Kim gelmek istiyorsa buyursun gelsin. Çünkü canlı bağlantılarımız 21 itibariyle son buluyor. Gelmek isteyenler buyursun gelsin. Bu arada WhatsApp'tan mesaj atan değerli dinleyicilerimiz. Sıra size geldiğinde bir şarkı öncesinde zaten ben size haber veriyorum. Bilginiz olsun.

Evet, herhalde yok gelen. Evet, bugünlük canlı bağlantılarımız bu kadar olsun. Ben şöyle bir şarkı göndereceğim. Şarkı sonrasında mesajlarla sizler canlı yayını alacağımız insanlar var. Mahkum yakınları var. Onları alacağız.

Evet, canlı yayın bağlantılarını bu saat itibariyle bitirdik. Herkes hayırlı olsun. Ne yapalım? Hemen şöyle bir şarkı arası vereceğim. Şarkı sonrası sıradaki mesajla devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: gibi.
1: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Güzel bir parça arası verdik. Sonrasında sıradaki mesajlarımızla devam edeceğiz. Bu arada bakın, şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Hani mesajı uzun yazıp gönderiyorsunuz yani. Mesajı uzun yazdığınızda biz o mesajı okurken burada cebelleşiyorum. Ya böyle bir şey de hani elimden geldiği kadar bir şey yapmaya çalışıyorum ama sistem otomatikman bana belli yerini gösteriyor. Hadi ben bir şeyler yapıyoruz, hadi bunu kaydır eydir yapıyorum ama dediğim gibi olmuyor. Uzun mesajlar bizim sistemde farklı görünüyor. O yüzden sizlerden ricam, orada size gelen metinde yazan her şeyi doğru yaptığınız takdirde zaten mesaj benim önümde tamamen oluyor. Evet, neyse, sıradaki mesajımızla hemen devam edelim. Zaten sıra geldiğinde sizlere yazıyorum. Bakın, sıra sizde, bilginiz olsun diye siz de hemen ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Radyoyu açıp anında duyabiliyorsunuz. Ne demişler? Selamun aleyküm, ben Devran Çam. Nazilli cezaevinde yatmakta olan E5 koğuşunda bulunan. Öncelikle aslan kardeşim Mevlan Çam. Aslan abisi Onur Yazıcı ve Ömer Baysan, Hakan Seçen, Hilmi Ceylan, Gencay Nazlım, Hüseyin Sefil, Yasin Kızılyer, Onur Kösem, Kaan Karakoyun, B2'de bulunan Oğuz Kanar, Onur Artık, E1'de bulunan Diyarbakırlı Ferit Taşer, Umut Gölge, Enes Cihat Öztürk, Hüseyin Mansız demişler. Güzel bir şarkı istemişler. Sabır delikanlının kılıcıdır. Ne kadar dayanırsa o kadar keskinleşir elbet bir gün diye de sözlerini bırakmışlar. Evet. Özellikle istenilen parçayı göndereceğiz. Şöyle mesajın üstünden tekrardan bir geçelim, sonra da parçalarını gönderelim. Değil mi? Şöyle parçamızı bir ayarlayalım önce. Evet. Selamun aleyküm, ben Devran Çam. Nazilli cezaevinde yatmakta olan E5 koğuşunda bulunan öncelikle aslan kardeşim Mevlan Çam, aslan abisi Onur Yazıcı ve Ömer Baysan, Hakan Seçen, Hilmi Ceylan, Gencay Nazlım, Hüseyin Sefil, Yasin Kızılyer, Onur Kösem, Kaan Karakoyun, B2'de bulunan Oğuz Kanar, Onur Artık, E1'de bulunan Diyarbakırlı Ferit Taşer, Umut Gölge, Enes Cihat Öztürk, Hüseyin Mansız demişler. Hemen bu parçayı onlara armağan ediyoruz. Haydi bakalım. Hep birlikte dinliyoruz. Arkasından yine buradayız.

Devam ediyoruz. Devam ediyoruz sıradaki mesaja. Hemen bakalım ne demişler. Aydın E tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda Furkan Tekeş demiş. Grup yorum, ölümden öte ne var? Bu şarkı Ferhat Sağ'dan Furkan Tekeş'e gelsin. Aslan dostum, zindanlar seni yıpratamaz. Hep dik dur demiş. Evet, o güzel parçaya da yer vereceğiz. Bu arada bakın, WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Herkese cevap veremiyorum. Zaten yoğunluğumuz var. Tek başımayım. Bir yandan şarkılar, bir yandan konuşma, bir yandan mesajı okumaya çalışıyorum. Sizlerden ricam, sıranız geldiğinde biz size yazıyoruz. Bakın, sıranız geldiğinde biz size yazıyoruz. O yüzden hani ne zaman okunacak, ne zaman çalacak, böyle böyle yazdığınız takdirde hep sıranın en sonuna geçiyorsunuz. Çünkü sıralamam benim gelen saate göre. Yani gelen saate göre mesajı okuyorum, geçiyorum. Bilginiz olsun. Sonra benim mesajım, işte ben şu saatte attım, neden en sona kaldım? Abi, sürekli yazarsan sürekli en sona gidiyorsun. Bilgin olsun. Biz kimsenin hakkına geçmiyoruz. O yüzden gelen mesaj saatine göre okuyorum mesajları. Sıranız geldiğinde de bir şarkı öncesi bilgi veriyorum. Zaten yayını ilk defa dinlemeyenlerin hepsi biliyor bunu. Aydın E tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda Furkan Tekeş. Grup yorum, ölümden öte ne var? Bu şarkı Ferhat Sağ'dan Furkan Tekeş'e özellikle geliyor. Dostum, zindanlar seni yıpratamaz. Hep dik dur demişler. Ferhat Sağ'dan Furkan Tekeş'e özellikle geliyor. Hemen o güzel parçaya yer verelim. Haydi bakalım, sonrasında sıradaki mesajla devam edeceğiz.

Evet, birliklerimiz tüm güzelliğe devam ediyor. Sıradaki mesajımızla devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım hemen. Evet, sıradaki mesajımızla devam edelim. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatan aslan kuzenim Yusuf Bagana'ya. Dostluk bir zaman değil, ömür boyudur. Sen benim kuzenimden öte kardeşimsin. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yeniden yanımızda olman dileğiyle. Aslan kuzenin Ferhat Elçi'den sana bol bol selamlar ve sevgiler. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Elbet bir gün güneş doğacaktır. Umudunu asla yitirmeyin demişler. Güzel bir parça istemişler. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle demişler.

Evet, hemen şöyle mesajımızın üstünden geçip hemen şarkısını gönderelim. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda yatan aslan kuzenim Yusuf Bagana'ya. Dostluk bir zaman değil, ömür boyudur. Sen benim kuzenimden öte kardeşimsin. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yeniden yanımızda olman dileğiyle. Aslan kuzenin Ferhat Elçi'den sana bol bol selamlar ve sevgiler. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Elbet bir gün güneş doğacaktır. Umudunuzu asla yitirmeyin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle demişler. Halit Bilgiç'ten bir parça istemişler. Zafer yakındır. Onu gönderelim, arkasından yine buradayız.

Evet, filiklerimiz devam ediyor ve sıradaki mesajla hemen devam edelim. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan her şeyim Yusuf Bagana'ya denmiş mesajda. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın, özgürlüğün olsun kurban olduğum. Sen 14 gün, son 14 gün inanıyorum. Seni bu sefer oradan alacağız. Seni dört duvar arasına, beni de uykusuz gecelere mahkum eden bu hayat bize bir kavuşma borçlu. Ne olursa olsun umudunu hiç kaybetme. Az kaldı sevgilim demiş değerli dinleyicimiz. Evet, güzel bir parça istemişler. O güzel parçayı şöyle bir ayarlayalım hemen. Hemen ayarlayalım. Evet, şöyle de mesajı bir daha okuyalım. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan her şeyim Yusuf Bagana'ya. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın, özgürlüğün olsun. Kurban olduğum. Son 14 gün inanıyorum. Seni bu sefer oradan alacağız. Seni dört duvar arasına, beni de uykusuz gecelere mahkum eden bu hayat bize bir kavuşma borçlu. Ne olursa olsun umudunu hiç kaybetme, az kaldı sevgilim demişler ve hemen istedikleri parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor ve sıradaki mesajımızla hemen şöyle devam edelim. Selamun aleyküm, ben Çin'e bir noğlu B8 koğuşundan Bucalı Hakan Keser ve Arap Veli Yılmaz demişler. İstisnalar hariç tüm İzmir mahkumlarına selam olsun. Aynı yolun yolcusuyuz. Siz cam kenarında, biz kelle koltukta demiş. Göz hasmını gönül dostunu unutmaz demiş. Özellikle ama özellikle Bucalı Hakan Keser ve Arap Veli Yılmaz'a ve tüm İzmir mahkumlarına denmiş. Bunu da böyle iletmiş olalım. Evet, şimdi bir canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. Hemen şöyle bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve hattımızda bakalım kim var. Alo.
1: Alo.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, iyi akşamlar.
0: Kiminle görüşüyoruz öncelikle?
1: Ben Meryem Yürümez.
0: Meryem Hanım, hoş geldiniz.
1: Çin'e bir nolu L tipi B14 koğuşunda yatan Tarık Yürümez için.
0: Evet.
1: Önce mesajımı ileteyim. Aşkım, bir tanem, biricik kocam, can yoldaşım, hayat verenim, umarım. Selam cam suyum. Hepinize çok çok selamlar çocuklar. Başınız sağ olsun. Allah kurtarsın. Koşucu ablanızım ben. Oradan tanırsınız. Tarık aşkım, dün bana çok ihtiyacın olmuştur biliyorum muhtemelen, ama yanında olamadığın için çok özür dilerim. Ama az kaldı, son 81 gün kaldı. 3 yıldır seni bekliyorum. Son 81 gün beklerim. Sonra sana kavuşuyorum. Beni merak etme, olur mu? Aklım bende kalmasın. Sen arkamdasın ya. Herkese ve her şeye rağmen dağ gibiyim. Kale gibi sapasağlam bekliyorum ben seni. Şu an beni tek zorlayan şey sensizlik. Çok sevince çok zor oluyormuş. Hasretlik bir aşkım. Biraz zor bekliyorum ama olsun. Gönül bahçene hoş geldin. Gönlümün efendisi diyerek evimizin kapısını açacağım günler için. Sabırla bekliyorum ben seni. Seni çok ama çok seviyorum. Haber getirip götürenleri de unutmamak lazım. Çok teşekkür ederim onlara. Allah hepinize böyle sevenler nasip etsin çocuklar. Çok sağ olun. Allah hepinizi kurtarsın. Bedenim burada olsa da ruhum hep senin yanında. Bunu ne olur unutma ciğersizim. Tarık Yürümez'e Tantaççı'dan gidişat, Edip Akbayram'dan her şey senin uğruna ve son olarak da Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacım var. Şarkılarını Çin'e bir nolu L tipi cezaevinde yatan Tarık Yürümez'e ve tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum.
0: Tamam. İsimleri bir daha alalım. Şarkılar kimlere gidecek? Bir daha sayalım.
1: Şarkılar Meryem Yürümez'den Tarık Yürümez'e. Nefesime, dünyama, her şey Boomer için. Seni çok seviyorum bir tanem.
0: Evet. Var mı başka söylemek istediğiniz?
1: Yok. Kendine dikkat etsin. Ben iyiyim. Beni merak etmesin. Onu çok seviyorum. Çok özlüyorum.
0: O sizi duyuyordur şu an, emin olun.
1: Evet.
0: Başka eminim, söylemek istediğiniz, eklemek, ağlamak yok ama ya. Biz bu hani
1: yok,
0: yayını insanları ağlatmak için değil, oradakilerin biraz böyle tebessüm etmesi için yapıyoruz inanın. Hani siz üzülünce ben de üzülüyorum. Ben biraz acayip bir insanım. Böyle birinin ağladığını gördüğüme ben dayanamıyorum. O yüzden hani diyorum ya, ben sizlerden sadece ve sadece hani cezaevlerinde olan insanların ne durumda olabileceğini kafamda şey yapabiliyorum diyeceğim ama telefon herhalde kesildi. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, bakın cümlem yarım kaldı ama evet, bir servis yok diye uyarı geldi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani kimse kusura bakmasın, ben diyorum ya, ağlamak yok ya, hepimiz dimdik duracağız, hepimiz dimdik duracağız. O yüzden şöyle yapalım, bir saniye, evet bir hat gitti, şöyle yapacağım, bir saniye, hemen bir şeyler oldu ama ben anlamadım ya vallahi, bir dakika. Abi işte ben de bir hani cahil diyeceğim kendime ama gerçekten de biraz cahillik var bende ya. Vallahi ben iPhone kullanamıyorum ya. Bilmiyoruz o işleri. Evet şöyle tekrardan alabildim mi acaba? Geliyor mu şu an sesim?
1: Evet, evet şu an geliyor. Heh.
0: Vallahi hat gitti biliyor musunuz? Şans yok bende.
1: Benim oralardaki problem maalesef sizden dolayı değil. Telefonumla alakalı.
0: Anladım. Yani sözüm yarım kaldı. Ben diyorum ki insanlar ağlamasın. Burada sesini duyurabileyim. Çünkü kapalıdakilerin biliyorum. Hani ya bir gün biz telefonsuz duramıyoruz açık konuşmak gerekirse. Yani yapacağımız başka bir şey yok. Ya o yüzden siz de hani ağlamayın ki oradakiler böyle gülsün, bol bol çıkacağı günü hesaplasın. Mutlu olsun, sizin onu beklediğinizi bilsin. Yani siz gülün ki o da orada gülsün.
1: Zaten onunla duruyoruz. Hepimiz onunla duruyoruz.
0: İşte siz gülün ki.
1: Onun çıkacağı günün hayaliyle duruyoruz. Evet. Ama hasret bazen yenik düşürüyor.
0: Evet, oluyor öyle. Gözyaşına. Evet. Ama dediğim gibi ağlamak yok. Dimdik duruyoruz. Sevdiklerimizin oradan sağ salim, sağlıklı çıkmasını bekliyoruz. Değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok, kendine iyi baksın, ben iyiyim, aklı bende kalmasın, dimdik kale gibi sap sağlam bekliyorum onu.
0: Evet, dimdik çok sap sağlam bekliyoruz onu. Evet, şarkılarımız kimlere armağan olacaktı? Şarkıları arka arkaya göndereceğim. Tan Taşçı'dan gelecek, Edip Akbayram'dan gelecek. Evet.
1: Edip Akbayram'dan da şey olacak, her şey senin evet, uğruna katlanmak evet. Boyun borcum.
0: Evet.
1: Bir de ihtiyacım var Mehmet Acıoğlu'ndan, Tarık Yürümez'e, B14 koğuşunda yatan Tarık Yürümez'e ve tüm kader mahkumlarına gelsin.
0: Tamamdır. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok. O sağ olun. Çok teşekkür ederim. Onu çok seviyorum.
0: Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
1: Sağ olun. Siz
0: hayırlı
1: de kolay
0: akşamlar.
1: Gelsin.
0: Sağ olun. Evet. Dinleyicimiz 3 tane şarkı istedi ve belirledi. Biz de ne yapıyoruz? Bu 3 şarkıyı gönderiyoruz. Onun hemen sonrasında tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Şöyle hemen 3 şarkıyı arka arkaya gönderelim. Haydi bakalım.

Diğer türlü gelen herhangi bir mesajı filan görmüyoruz. Hani normalden mesaj atanlar oluyor, o oluyor ama biz görmüyoruz maalesef. O yüzden lütfen ama lütfen sadece ve sadece WhatsApp'tan bizimle iletişime geçiyorsunuz. Orada zaten sizi hemen karşılıyor. Otomatik mesaj. Evet, sıradaki mesajımızla hemen devam edelim. Mesajlarımız yoğun. Sıra geldiğinde sizlere ben yazıyorum. Ben Gencay Nazlım. Nazilli Eğitimi Cezaevi E5 koğuşumuzun kral müvessili Ömer Baysan abime selam olsun. Can yoldaşı Hakan Seçen, Onur Yazıcı, Çağlar Çevik, Mevlam Çam, Kaan Karakoyun, Hilmi Ceylan, Yasin Kızılyer, Onur Kösem, E4'te bulunan abilerim Maze, Enver Ertem, İstek Şarkım demişler. Evet, Hüseyin Aydan göndereceğiz. Günün sözü, bizim yolumuz dikenli, canını seven gelmesin demişler. Hemen şarkılarını bir ayarlayalım şöyle, bir ayarlayalım. Evet. Şöyle hemen mesajımızı bir daha okuyalım. Ben Gencay Nazlım, Nazilli Tipi Cezaevi E5 koğuşumuzun kral müvessili Ömer Baysan abime selam olsun. Can yoldaşı Hakan Seçen, Onur Yazıcı, Çağlar Çevik, Mevlam Çam, Kaan Karakoyun, Hilmi Ceylan, Yasin Kızılyer, Onur Kösem, E4'te bulunan abilerim Maze, Enver Ertem demişler. Günün sözü de bizim yolumuz dikenli, canını seven gelmesin denmiş ve şu güzel parça istenmiş. Hep birlikte dinleyelim, haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. 21.52 yaptık Türkiye ve Sio saatlerini ve sıradaki mesajımızla hemen devam edelim. Ne demişler? Ne demişler bakalım. Selamlar, ben Çin'e Birnoğlu, B10 Koğuş Başkanı Ozan Gündüz, namı değer Ozican. Beraber Koğuş'a baktığım abim Kenan Alkan, Kader Birliği yaptığım kardeşlerim Emrah Çorapçı, Ferhat Kayar, Hüseyin Kırtay, Baran Sert, İstanbul'un aslanları, bize her yer Paris demişler. Bir şarkı istemişler. Bu şarkı tüm B10 koğuşuna ve İstanbul mahkumlarına, özellikle Kenan Alkan abime armağan olsun. Yatamayan domates bağlasın demişler. Evet, hemen şarkılarını bir ayarlayalım. Şöyle, nerede? Evet, şu şarkımızı bir alalım. Sonra da şöyle mesajı bir daha okuyalım. Selamlar, ben Çin'e Birnoğlu, B10 Koğuş Başkanı Ozan Gündüz, namı değer Ozican. Beraber koğuşa baktığım abim Kenan Alkan, Kader Birliği yaptığım kardeşlerim Emrah Çorapçı, Ferhat Kayar, Hüseyin Kırtay, Baran Sert, İstanbul'un aslanları, bize her yer Paris demişler. Bir şarkı istemişler tüm B10 koğuşuna ve İstanbul mahkumlarına, özellikle Kenan Alkan abime armağan olsun. Yatamayan domates bağlasın denmiş ve hemen istedikleri parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve sıradaki mesajla hemen devam edelim. Evet, sıradaki mesajımıza hemen bakalım. Aydın E tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan koğuş mesulü Aslan amca oğlum Reis Celal Önler'e. Fırat Önler, Serhat Önler, Nihat Önler, Murat Önler, Cahit Önler, Ömercik Önler, Yunus Karasu, Ergin Önler'den selamları var. Çok seni çok seviyoruz, çok özledik Celocan. Bu şarkı Celal Önler'den. Kardeşleri, kader arkadaşları Yahya Şenses, Yılmaz Demir, Serkan Uslu, Ömer Özer, Cüneyt Öden, Gökhan Korkmaz'a gelsin. Allah yardımcınız olsun. Elbet bir gün çıkacaksınız oradan. Sadece sabır denmiş güzel bir parça istemişler. Onu hemen ayarlayalım.

Evet, hemen şöyle mesajı bir daha üstünden geçelim. Onun hemen sonrasında şarkıyı gönderelim. Aydın Etibi kapalı cezaevinde yatmakta olan koğuş mesulü Aslan amcaoğlum Reis Celal Önler'e. Fırat Önler, Serhat Önler, Nihat Önler, Murat Önler, Cahit Önler, Ömercik Önler, Yunus Karasu, Ergin Önler'den selamları var. Seni çok seviyoruz, çok özledik. Celocan, bu şarkı Celal Önler'den kardeşleri, kader arkadaşları Yahya Şenses, Yılmaz Demir, Serkan Uslu, Ömer Özer, Cüneyt Öden, Gökhan Korkmaz'a gelsin. Allah yardımcınız olsun elbet. Bir gün çıkacaksınız oradan. Sadece sabır demişler. Biz de ne yapalım? Hemen şarkılarını gönderelim. Haydi bakalım.

Devam ediyor birlikteliğimiz ve sırada şöyle bir mesajımız var. Ne demişler biliyor musunuz? E tipi cezaevinde barış, dövüş. Özellikle barış, dövüş. Sana Gökhan'ın selamı var. Bu kişiye iyi baksınlar diye vallahi yazmış Gökhan kardeşim. Gökhan da benim çocukluk arkadaşım diyeyim. Canım ciğerim. Hani kardeşten öte Gökhan Yamaça'da sevgiler selamlar olsun. O da beni dinliyormuş. O da demiş ki işte E tipi cezaevinde barış, dövüş. Buna iyi baksınlar demiş. Sevgiler selamlar olsun. Barış'a da bizi duyuyorsa E tipi cezaevinde barış, dövüşe sevgiler selamlar olsun Gökhan'dan. Evet, ne yapıyoruz? Hemen istedikleri bir parça var. Onu göndereceğiz. Onu gönderelim. Arkasından diğer mesajlarla devam.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22.09 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizi ve bakalım sıradaki mesajla hemen devam edelim hızlıca. Daha birçok mesajımız var. Biz Buca Gediz'den Baran Arslan, Sidar Çakır, başta reisimiz Can ağabeyimiz, yoldaşımız Zafer Arslan olmak üzere tüm dostlara selam olsun. Biz sana gönül verdik. Rabbim uzun ömür versin. Eğilip bükülenler dik duranları sevmez. Dik duruş hastası İzmir'i sevmez ama çok iyi tanır şarkı demiş Halil. Bilgiç'ten bir parça istenmiş. Evet. Özellikle Baran Arslan ve Sidar Çakır'dan başta reisimiz Can ağabeyimiz, yoldaşımız Zafer Arslan olmak üzere tüm dostlara selam olsun demişler. Şöyle hemen şarkıyı bir ayarlayalım. Bir şarkımızı bir ayarlayalım. Evet, şöyle bir yapalım. Evet. Özellikle ama özellikle Baran Arslan, Sidar Çakır, başta reisimiz Can ağabeyimiz, yoldaşımız Zafer Arslan olmak üzere tüm dostlara selam olsun. Biz sana gönül verdik. Rabbim uzun ömür versin. Eğilip bükülenler dik duranları sevmez. Dik duruş hastası İzmir sevmez ama çok iyi tanır demişler. Hemen şöyle gönderelim. İstediği parçayı arkasından yine mesajlarla devam edeceğiz.

Evet, sıradaki mesajımızda devam ediyoruz. İyi akşamlar Haydın, IFM Denge Radyosu çalışanları, ilk defa radyonuzu arayıp mesaj atıyorum. Aydın F tipi kapalı D6 koğuşundaki İzmirli oğlum Ziya Çatalkaya için mesaj atıyorum. İzmirli D6 koğuşunda yatmakta olan koğuş arkadaşları için istek istedi oğlum demiş. Ziya Çatalkaya'nın isteğini yerine getirirseniz çok seviniriz demişler. Bir dakika, ben şöyle bir yapayım önce.

Sanırım uzaktalar, ondan ben link attım onlara dinlesinler diye. Evet, şöyle ben bir daha bakalım. Özellikle ama özellikle Ziya Çatalkaya'nın isteğiymiş bu. Ziya Çatalkaya'yı görenler şöyle bir alkış yapsın ona önce bir. Değil mi? Sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. İzmirli Halil Bozkurt, İzmirli Semih Bagana, Güney Demir, Davutcan Şahin, İsmail Sabuncu, Yakup Yüzer. Ayrıca Koğuş 7'de yatan kader arkadaşları Ege Aktan, Burhan Kibari arkadaşları için de Ahmet Kaya'dan Anka Kuşu isimli şarkıyı istiyor. Ben Ziya Çatalkaya'nın annesi olarak en önce oğlum Ziya Çatalkaya'ya, sonra tüm kader mahkumlarına benden selam olsun. Rabbim sizi korusun. Hepinize iyilik, bolluk, güzellik versin. Şimdiden hepinize hayırlı cumalar. Benden de herkese selam olsun demiş. Değil mi? Şimdi ben bir şey yapacağım. Hemen şöyle bir bakalım. Bir saniye. Şöyle bir saniye bir.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve şöyle bir sürpriz yapayım ben ya. Alo.
1: Alo.
0: Sesimi alabiliyorsunuz
1: İyi
0: değil mi?
1: İyi akşamlar. Alıyorum.
0: İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bir sürpriz yapayım dedim ya. Böyle bir anda mesajı okuyunca.
1: Çok memnun oldum.
0: Vallahi.
1: Ya evet. Ben de dinliyordum o ara. Siz aradınız.
0: He, ben de dinleyemiyorsunuz diye vallahi mesaj attım size. Hemen linki atayım da dinleyin diye. Ama
1: teşekkür ederim.
0: Kendi sesinizle seslerim bir oğlunuza. Şöyle biraz yüzünü güldürelim
1: tamam,
0: onun.
1: Tamam söyleyeyim. Tamam. Ziya Çatalkaya'nın annesiyim ben. Muhalla Çatalkaya. Anneciğim seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Arkadaşlara da çok selam söylüyorum. Öpüyorum yanaklarında.
0: Evet. Var mı başka söylemek
1: bu
0: istediğiniz?
1: Kadar, yani çok şey var da.
0: Bir anda aklınıza gelmiyor değil mi?
1: Evet. Yani boğazımda düğümlendi diyeyim.
0: İnşallah oğlunuz biraz mutlu olmuştur. Birazcık orada gülmüştür.
1: İnşallah.
0: Sizi aradığında söyler
1: çok
0: inşallah.
1: Tamam. Çok seviyorum
0: tamam.
1: onu.
0: Var mı başka söylemek istediğiniz bir şey?
1: Sürpriziniz için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Yani böyle bir şey beklemiyordum. Çok memnun oldum.
0: Valla bizim için anneler, çocuklar hep önemli. Biz bunları
1: evet.
0: elimden geldiği kadarıyla bir şeyler yapıyorum böyle.
1: Allah
0: bugün de
1: razı
0: şans,
1: olsun.
0: Şanslı sizsiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Sağ olun.
0: Kendinize iyi
1: çok
0: bakın. Allah'a emanet olun.
1: Sağ olun. Herkese çok selamlar sizlere
0: aleyküm
1: de.
0: Aleyküm selam. Sağ olun.
1: Teşekkürler Allah'a tekrardan. Emanet. İyi akşamlar.
0: Aha, ben arada böyle yapıyorum sürprizler. O yüzden anne, çocuklar olunca ben zaten biliyorsunuz gidiyor yani benim kafa. Sizler gülün ya, hep gülün valla. İnsanlar elimden geldiği kadar ne kadar güldürebilirsem hepiniz gülün, bana da gülebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok yani. Bazen saçmalıyor olabilirim yani. Diyorum ya hani hiç böyle hazırlık mazırlık yok bende. Pataküte yayındayım ben. O yüzden hani bazen dilim dönmeyebilir, yanlış anlaşılabilir, her şey olabilir. Ama dediğim gibi yani benim kötü bir art niyetim yok. Neysem oyum. Yani dışarıda da neysem içeride de aynı öyleyim yani. Hani görmüyorsunuz ama dediğim gibi biz de böyle.

Bu arada bazı dinleyenlerimin benden böyle istekleri var. Diyor ki abi yarım saat önceden haber versene. Abi ben bir şarkı öncesi ne yaptığımı bilmiyorum ki. Yani o yoğunlukta ne yaptığımı bilmiyorum. Bak mesela hala mesaj var. Ben bu mesajları hemen yetiştirmeye çalışıyorum. Niye? Sözümüz var diye. Evet, şimdi ben ne yapacaktım? Şu bir şarkıyı göndereceğim. Sonra sıradaki mesaja yazıyorum. Bir şu şarkıyı bir göndereyim ben. Haydi bakalım.

yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Prometheus'tum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküs'tüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hemen hızlı hızlı mesajlarla geliyorum. Vallahi bir kardeşimiz yazmış. Ne zaman okunacak diye de okuyacağım. Zaten geldiğinde sıra haber veriyorum. Hemen sıradaki mesajla devam edelim. Ne demişler? Bu şarkı canımızda, çok sevdiğimizde, 12 koğuşunda yatmakta olan değerli abim Reis Celal Önler'e, Murat Önler ve Ömer Önler yeğenlerinden gelsin. Seni çok seviyoruz. Her zaman aslan gibi arkandayız. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Yeter ki umudumuz olsun. O ışık elbet bir gün yeniden doğacak. Aynı yerde, aynı düzende seni bekliyoruz. Can abimiz Celal Önler demişler. Bir şarkı istemişler. O şarkıyı hemen ayarlayalım. Evet, şöyle mesajı bir daha okuyalım. Bu şarkı canımızdan çok sevdiğimiz D12 koğuşunda yatmakta olan değerli abim Reis Celal Önler. Özellikle Celal Önler'e, Murat Önler ve Ömer Önler yeğenlerinden geliyor. Seni çok seviyoruz. Her zaman aslan gibi arkandayız. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Yeter ki umudumuz olsun. O ışık elbet bir yerden doğacak. Aynı yerde, aynı düzende seni bekliyoruz. Can abimiz Celal Önler demişler. Özellikle Celal Önler'e, Murat Önler ve Ömer Önler'den armağan bu güzel parça. Hep birlikte dinleyelim, arkasından yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Bodrum'dan Oğuz Eren Dağ. Aydın Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda C18 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Ömer Bekler'e ve onun yanında aynı koğuşta kader birliği yapan Mehmet Emin Ekinci, Serkan Karatay, Ahmet Kızıltaş, Servet Kızıltaş, Fuat Bulum ve Antalyalı Kenan Su Kesici'ye bin selam olsun. Ömer'im sabret, sakın umudunu yitirme, sıkma canını. Lan kardeşim, en güzel günler bizim olacak. İki gözüm elbet bir gün ne getireceği belli olmayan güzel yarınlara demişler. Güzel bir parça istemişler. Özellikle bu şarkı aslan kardeşime ve tüm C18 koğuşuna gelsin demiş. Evet, hemen istedikleri parçayı göndereceğiz. Ve şöyle şarkıyı bir ayarlayalım. Hemen onun sonrası mesajı şöyle bir daha okuyalım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Bodrum'dan Oğuz Eren Dağ. Aydın Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C18 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Ömer Bekler'e ve onun yanında aynı koğuşta kader birliği yapan Mehmet Emin Ekinci, Serkan Karatay, Ahmet Kızıltaş, Servet Kızıltaş, Fuat Bulum ve Antalyalı Kenan Su Kesici'ye bin selam olsun. Ömer'im sabret, sakın umudunu yitirme. Sıkma canını kardeşim. En güzel günler bizim olacak. İki gözüm elbet bir gün ne getireceği belli olmayan güzel yarınlara demişler. Özellikle başta bu güzel parça aslan kardeşime ve tüm C18 koğuşuna gelsin demişler. Biz de ne yapalım? Hemen o güzel parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, hemen devam edelim. Devam edelim şöyle. Ne demişler? Cebrail dağ delen kader birliği yaptı kardeşlerine. Koçer, Serkan Uslu, Sökeli, Remo, Berzan Deli, Yusuf Aktim, Bay Köşk kardeşler, Arda Sandıkçı, Emrah İkiz, Muhammed Tel, Yusuf Cankayır, Tugay Beyter, Mert 60, Tarzo, Fatih Köse demişler. Bir parça istemişler. Bir de şunu bir okuyalım. Hasan Dağdelen'den Aydın Kapalı E tipi cezaevi D2 koğuşuna Reis Cebrail Dağdelen amcama ve bütün mahkum arkadaşlara. Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun, onu aydınlatacak kadar gücümüz vardır elbet bir gün demiş kardeşimiz. Özellikle ama özellikle bu şarkımız Cebrail Dağdelen kader birliği yaptığı kardeşlerine özellikle gönderiyor. Hemen şöyle, Cebrail Dağdelen'den geliyor. Koçer, Serkan Uslu, Sökeli, Remo, Berzan Deli, Yusuf Aktim, Bay Köşk kardeşler, Arda Sandıkçı, Emrah İkiz, Muhammed Tel, Yusuf Cankayır, Tugay Beyter, Mert 60, Tarzo, Fatih Köse için özellikle ama özellikle bu güzel parçayı dinliyoruz. Haydi bakalım. Hazır mıyız? Hazırsak parça geliyor. Haydi bakalım, geldi. Arkasından yine buradayız.

Netflix dilimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Şöyle bir hemen ne yapalım? Hemen sıradaki mesajımızla devam edelim. Sıradaki mesajımızla hemen devam ediyoruz. İyi akşamlar. Aydın E tipi B10 koğuşunda yatmakta olan Aslan kardeşim Yusuf Bagana'ya kucak dolusu sevgiler olsun. Aslan kardeşim, az daha sabır, bugünlerde geçecek. Bu görüşüne gelemedim, bir dahakine söz geleceğim inşallah. Gelmeme gerek kalmaz. Sen yanıma gelirsin. Aslan kafeste olsa aslandır. Özgür günlerde görüşmek üzere kardeşim elbet. Bir gün demişler. Güzel bir parça istemişler. Muhammed Emin Turnagöl özellikle bu mesajı gönderen.

Evet, bir şarkı bekliyoruz şu an. İyi akşamlar. Aydın E tipi B10 koğuşuna yatmakta olan aslan kardeşim Yusuf Bagana'ya kucak dolusu sevgiler olsun. Aslan kardeşim, az daha sabır, bugünler de geçecek. Bu görüşüne gelemedim, bir dahakine söz geleceğim. İnşallah gelmeme gerek kalmaz. Sen yanıma gelirsin. Aslan kafeste olsa aslandır. Özgür günlerde görüşmek üzere kardeşim, elbet bir gün demişler.

Evet, oradan şarkı gelene kadar bir de şöyle ne yapalım? İki tane mesajımız var. Onları da şöyle bir iletelim hemen. Bakalım. Evet, ne demişler? Herkese iyi akşamlar. Ben Aydın, Kuşadası Tepe Mahallesi'nin Emrah Çadırcı. Namı değer Baba Sultan. Buradan Nazilli E-Tipi kapalıda yatmakta olan değerli yeğenim Cemal Çadırcı, Şahin Er Kıvanç ve değerli koğuş arkadaşlarına selamlarımı sunarım. Cemal'im, Şahin'im, gerekli bilgileri aldım demiş. Yol vermem gerekiyorsa şahsa yol verdim demiş. Diğer bir mesaj. Buradan Nazilli Bayan Koğuşu'nda bulunan değerli annem Güneş Babadağ ve eşi Kadir Babadağ selamlarımı sunarım. Güneş anne kızın. Gül'le ilgili mektup yazdım. Damla sana okuyacak. Aramızdaki mevzu bitti. Haberin olsun demişler.

Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şöyle bir bakalım. Evet, Türkiye ve Sio saatlerimiz 22.48, artık benim de veda vaktim geliyor. Son bir iki mesajım var, onları da okuyup artık kapanışı, vedamızı yapacağız. Sizlerin belirlemiş olduğu şarkılar listeye atıp gideceğiz. Haydi bakalım.

Evet. Hemen şarkıyı gönderelim o zaman. Şöyle mesajı bir daha okuyayım ben. Aydın E tipi B10 koğuşunda yatmakta olan aslan kardeşim Yusuf Bagana'ya kucak dolusu sevgiler olsun aslan kardeşim, az daha sabır, bugünlerde geçecek, bu görüşüne gelemedim, bir dahakine söz geleceğim, inşallah gelmeme gerek kalmaz, sen yanıma gelirsin, aslan kafeste olsa da aslandır, özgür günlerde görüşmek üzere kardeşim elbet bir gün demiş Muhammed Emin Turnagöl ve şu güzel parçayı istemiş, gönderelim, arkasından yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Artık son mesajları da okumaya çalışıyoruz hızlı hızlı. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde olan Kerim Gültekin'e güzel bir parça istemişler. Tülay Maciran'dan Sen Bendesin, Ben Sendeyim şarkısını armağan ediyorum demişler. Özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde olan Kerim Gültekin'e. Özellikle ama özellikle Kerim Gültekin'e, Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde olan Kerim Gültekin'e bu güzel parça geliyor. Hazır mıyız? Hazırsak hiç bekletmeden gönderelim. Sonra sıradaki mesajlarla devam edeceğiz. Bu arada mesajım okunmadı diyenler yazabilir. Şimdi yazabilir. Haydi bakalım.

Evet, Türkiye ve Sio saatlerimiz 23.01. Artık son mesajımı okuyorum. Bakın, son mesajımı okuyorum. Mesajım okunmadı diyen varsa şimdi hemen yazsın. Sonra ben kaçar valla. Sonra kimseye hakkımız geçmesin. Evet, sıradaki mesajımıza hemen şöyle bakalım. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde bulunan Samet Demir'e hasret ve özlemle. Seni çok özleyen ve bekleyen biri var. İnşallah güzel günlerimiz yakında gelecek. Her daim kalbimdesin. Allah'a emanet. Can içim demiş değerli dinleyicimiz. Güzel parça istemiş. Özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde bulunan Samet Demir'e hasret ve özlemle demiş değerli dinleyicimiz. Samet Demir inşallah duyuyordur. Özellikle Samet Demir'e hasret ve özlemle. Seni çok özleyen ve bekleyen biri var. İnşallah güzel günlerimiz yakında gelecek. Her daim kalbimdesin. Allah'a emanet, can içim demiş Samet Demir'e. Evet, özellikle ama özellikle Samet Demir için bu güzel parçayı dinleyeceğiz. Arkasından vedamızı yapacağız. Haydi bakalım.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Evet, Türkiye ve Sio saatleri 23.08 ve bugünlük de benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine haftaya Salı günü ölmez sağ kalır, birileri engel olmazsa buralarda olacağız. Hepiniz haklarınızı helal edin. Ne olur ne olmaz, ölüm var, yetim var. Benim bir hakkım varsa hepinize helal olsun. Yine ölmez sağ kalırsak burada olacağız haftaya. Özellikle ama özellikle iki tane güzel parça göndereceğim. Birisi Neşet Ertaş, Hani Nerede Babam. Tüm babalarımıza özellikle armağan olacak bu güzel türkümüz. Özel birinden armağan olsun ama ismini vermeyeyim. Özel birinden, özellikle babasını özleyen birinden gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine haftaya görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

0: www.aydın.com.tr. Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

eyvallah.

0: suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım.
1: Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı, değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

0: IFM reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

0: aydın.com.tr. Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

saat sensiz inertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor.